0: Hammer'di Bayern'de. Abi vallahi büyük işler dönüyor diye bir iddiada bulunmuş. Hani üzdün beni abi okumadın diye. O kadar çok mesaj yazdı ki arka arkaya. Ben de şey yaptım hani ne yapayım kardeşim, hani öyle bir konudayız ki biz Fenerbahçe'nin arasına, işte Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'da da bahis baronları devreye girdi falan deyip olayı mı keseyim dedim. Hani ondan sonra canın sıkma abi, canın sağ olsun falan diye yazmış. Ben de şu anayı bir sıkıştırayım istedim biraz, belki de konunun dağılmasını isteyenler de vardır. Sonuçta finaline de Arsenal Paris Saint Germain, ama dünkü maçı seyredip de hakem de ne doğradı be Bayern'i ya da Paris'i lime lime Julien falan diye düşünen var mı?
1: Yok valla ben öyle düşünmüyorum yani, maç bu gayet
0: duygusal iyiydi. Baksaydık hepimiz Bayern'li olsaydık belki o açıdan alışkanlık olduğu için bizde hakemin tamamen bütün kararlarını Paris lehine verdiğini falan söylerdik. Alışkanlık olduğu için söylüyorum onu da. Ama Bayern'li bu sabah olaya güne böyle başlamadı. Hakem ne yedi bizi falan diye başlamadı yani.
1: Yok be, adamlar şey yapmadı. Ben de ya dedim ya sana, tamamen futbola odaklı bir şey var. Saha içerisinde kaldılar. Çok iyi mücadele ettiler. Çok net yani, iki takımı da bence kutlamak lazım.
0: Acun Ilıcalı Talisca'yı Fener'in başına bela etmiştir. Talisca Göztepe maçında penaltı kaçırdı. Mourinho gitti, hani o klasik kıyas yapılmış.
1: Ama Talisca'nın da takımın birinci penaltısı Talisca, onu söyleyeyim. Ya yani dolayısıyla derbide...
0: Kerem atmak istedi, Talisca izin vermedi, durumu doğru mu?
1: Yok da birinci penaltı şey, penaltıcı Talisca.
0: Yani sence mesela...
1: Yani tahtaya kim yazdı? Penaltı.
0: Ramsfark'ta Kerem'in atması daha mantıklı olmaz mıydı? Bence. Biraz psikolojik olarak da tribünleri ya da takımı etkileyebilmek adına. Bir Harry Potter sevinişi, dakikaların erkenden işte Ramsfark'a gidiyorsun Fenerbahçe olarak. Kerem'le golü buluyorsun bir de.
1: Ya bence en mantıklı olur. Bir de Beşiktaş derbisinde düşünsen 90 orta 10'da topun başına geçip o penaltıyı kullanabilecek, baskıyı kaldırabilecek şeye sahipsen, mental yapıya sahipsen, bence orada derbide atması gerekirdi Kerem.
0: Ben Kerem'den tabii iş işten geçtikten sonra bunları konuşmak kolay da.
1: Yani bir de şöyle söyleyeyim ya, Talisca da inanılmaz, hep de aynı köşeye atıyor ya. Kaçırdığı penaltılara bak, hep aynı köşeye atıyor. Evet. Göztepe maçında kaçırdığı penaltı da o. Belki de hani topu hızlı vurdu diyorlar ama belki de hani o kaleyi tutsa da Uğurcan'ın kurtarma ihtimali olan bir penaltıydı.
0: Tabii tabii.
1: Ya penaltıyı niye öyle kullanıyor anlamıştım. Plase köşeye yerde.
0: Bu kadar 20-25 metreden topa daha iyi vurabilen bir oyuncu diye söyleyebilirim.
1: Evet evet.
0: Yani daha yakından olmuyor Talisca'yla. Yani Talisca gibi ayağını iyi kullanabilen ve top vurma becerisi yüksek olan bir oyuncunun
1: bir de
0: ağlara falan atması lazım o topu. Yani neden sürekli yerden kullanılır bir penaltı, ona da anlamış
1: ben değilim. Ben de anlamıştım yani. Ortaya sert vur işte.
0: Yani ortaya sert vurmak ayrı bir konu da, bir kaleci bir kenar çizecektir. Ben kaleci olsam son dönemlerde ortada dururum, dimdik dururum, hiç kenara merhaba zıplamam abi.
1: Beklerim son ana kadar.
0: Son ana kadar beklemek de ayrı konu da abi, en iyi penaltı yan ağlarla topu buluşturan penaltı zaten. Bu yıllardır kabul edilmiş ve söylenen bir sözdür. En iyi penaltı atıcıları bunu söylüyor zaten.
1: Abi ya. Penaltıyı
0: topu biraz... yan ağlara atabilen iyi penaltıcı
1: şey derler. Belden biraz daha bir havadan vurduğun zaman kalecinin kurtarma ihtimali yok.
0: Düşüyor, çok düşüyor zaten yani.
1: Yani kurtarma
0: neden
1: ihtimali...
0: sürekli en köşeye ve yerden atılır, onu da anlamış değilim.
1: Yerden kurtarma ihtimali var ama havadan vurduğun zaman...
0: Ayağım kalecim... kayar, üste çıkar, direkten döner falan, o korku endişe. Düşündüğün an zaten
1: abi kalecinin kurtarma ihtimali. Zaten aslında kaleci kurtarmıyor, oyuncu kaçırıyor diyebiliriz yani.
0: İyi günler İrfan abiye de selamlar. Bayern'i nasıl doğramadılar diyebiliyoruz maçın başında. Karambol'de Musiala'ya vurulan dirsek, ki adam dakikalarca göğsünü tuttu, sakatlık geçiriyordu neredeyse. Bence tekrar izleyin penaltıyı, ondan sonra verilmeyen ikinci el var. Penaltı bizim ülkemizde olsa verilmezdi diyebilir misin sence? Bence üçü de penaltıydı.
1: Bizim ülkemizde olsa verirlerdi üçünü de.
0: Var vermişti ya, hakem vermese var vermişti zaten.
1: Tabii canım. Diyorum ya, hakem biraz sıkıntılı bir hakemdi ya. Galatasaray maçını yönetmiş.
0: Bak Galatasaray'da da birinci penaltıcı Osimhen ama Barış'a bıraktı diyor. Sıfır ego diye yazmışlar. Sevgili İrfan'a da selamlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe bu yeni yapılanmasıyla, başkanıyla, hocasıyla bir dahaki sene tekrar ikinciliği kazanabilir mi? Yetkin ben İstanbul'dan demiş.
1: Tekrar ikinciliği kazanabilir mi? Bence Fenerbahçe geleceksin şampiyon olmak zorunda. İkincilik etmez.
0: Yani 5 senedir olmak zorunda diye konuşuluyor zaten.
1: Yapacak bir şey olacak.
0: Ya bununla ilgili olarak mesela o zaman hep başkanlar sabit kalıyordu, teknik adamlar ya da oyuncular değişiyordu. Şimdi hepsinin değişiyor olması

0: doğru bir hamle mi?
1: Ama mevcut, yani şöyle söyleyeyim, yani yeni mevcut yönetim görevinde devam etmiyor. Olağanüstü genel kurulu kararı aldı ve başkan da değişecek. Dolayısıyla başkan değiştiği zaman tekniği edici. Ben hani bazılar diyor ya Tedesco'yla devam etsin falan. Ben Tedesco'yla devam edeyim. Ben şampiyon olsa da Tedesco'yla yoldan ayrılması gerektiğini 2 ay önce söyledim ya.
0: Mesela Gendouzi olsan, Asensio olsan.
1: Onunla ilgili de bir bilgiyim. Gendouzi'yi çok fazla sevmiyorlarmış takım içerisinde, söyleyeyim. Ya,
0: İrfan, seni de sevmiyorlar takım içerisinde, ben sana söyleyeyim yani.
1: Geçen bir maç üzerinde.
0: Gendouzi niye sevmiyorlarmış? Çünkü evet, çok fazla isyan ediyor. En son gidip biliyorsun Semedo'ya sen nasıl oradan çıkarsın buradan çıkmazsın derken, diğer taraftan Şikrinyar'la da bir tartışmaları var.
1: O soyunma odasında falan yansıyor. Soyunma odasında da gerginlik devam ediyor.
0: Hatta taraftarın sevdiği bir oyuncu figürüdür o ya. Maçı kaybedikten sonra isyan eden oyuncu.
1: Birkaç futbolcu, İsmail işte içerisinde, Talişka falan gibi oyuncular Gendouzi'nin üzerine.
0: İrfan Can Kahveci bu yüzden gönderilmedi mi?
1: Zaten o yüzden gönderildiği için zaten Fenerbahçe. Zaten o gün yeneceği isyan eden oyuncuyu gönderirsen.
0: Gendouzi'yi de gönderemezsen.
1: Gendouzi'yi de gönderemezsen orada bir sıkıntı vardı Betir yani. Ama Gendouzi şöyle söyleyeyim, bir gerginlik yaşanmış. Ondan sonra oyuncular birbirinin üzerine yürümüş. Ha, bunlar normal. Soyunma odasında yaşanabilecek olaylar bunlar yani.
0: Başka? Takım içinde? Mesela mevcut yönetim, örnek veriyorum, Aziz Bey geldi diyelim. Aykut Hoca ile beraber göreve başladılar. Oğuz Çetin de var. Volkan Demirel var mı? Görev alır mı?
1: Vallahi alabilir.
0: Yani Oğuz Çetin sportif direktör, Aykut Kocaman teknik direktör, yardımcısı Volkan Demirel mi olur? Böyle bir oluşum olabilir mi? İhtimali var.
1: Olma ihtimali var.
0: Tamam. Sıcak bakıyor. Zaten Volkan Hoca'nın tek söylediği. Ya
1: şöyle söyleyeyim.
0: Bir gün yardımcı olursam sadece Aykut Hoca'nın yardımcısı olurum sözü var mı?
1: Tabii. Tamam. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir kere öncelikli olarak Aziz Yıldırım'da hem Hakan Sabit'e şampiyonluğa ulaştıracak kadroyu oluşturmayı hedefliyorlar ikisi de. Diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım aslında biliyorsun Yüksek Divan Kurulu toplantısında da açıklama yapmıştı. Hani eski futbolculardan bir futbol aklı oluşturun, onlardan akıl alın ifadesini kullanmıştı. Büyük ihtimalle bunu kendi döneminde eğer seçilirse bunu yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Abi İrfan abi, Mourinho'nun adamı ayıp sana demiş. Aykut Kocamancı biraz diye yapınca Mourinho'nun da kankasıydı kendisi diye yazmışlar da.
1: Mourinho'ya soru sorduk diye ben linç ettiler biliyorsun. Takım yavaş oynuyor diye. Ha yani şöyle söyleyeyim, ben...
0: Sen gitmedin mi Bodrum'a tatile diye Mourinho mu sormuştu sana? Senin ne işin var? Sen niye tatile gitmedin mi dedin?
1: Sabah dramasın. Yine burada mısın dedi.
0: Peki Aykut Kocaman'ın gelişi İrfan Can Kahveci'nin takıma geri dönüş anlamına gelebilir mi?
1: Valla birçok oyuncu, yani en azından şöyle söyleyeyim, bir kadro değerlendirmesi mutlaka yapacaktır. Yani yerli futbolculara da şans tanıyacaktır. Bir futbolculara görüp ondan sonra bir karar verecektir. Yani şu anda görmek, yani şu anda daha göreve gelmedi. Göreve gelecek mi bilmiyorum ama benim beklentim göreve gelmesi. Ama diğer taraftan göreve geldikten sonra da bir değerlendirme yapacaktır mutlaka.
0: İrfan 25'e sorar mısın Doğan Bey? Yakın zamanda Fenerbahçe'nin belgeseli yapılır mı acaba dijital platformlarda? Mesela en fazla ikinci sırada bitirmesi, Denizli maçında kaybettiği şampiyonluk, kendi sahasında Galatasaray'a verdiği şampiyonluk, bunun gibi şeylerle bence müthiş izlenir diye yazmış.
1: Bence 3 Temmuz'un belgeseli yapılması lazım.
0: İrfan 25, biz senin adamlığını sevdik, sen onlara aldırma diye bir mesaj gelmiş. Bayern Fenerbahçe'yi birbirine karıştırma, her maçtan sonra hakem 20 sene önce olan şüpheli penaltıyı konuşuyor demiş. Paris Saint Germain dün hiç yapmadığı bir şeyi yaptı, orta blok savunması yaptı, çok da başarılı yaptı aslında diye eklemiş bir dinleyici. Ali Koç şu kadar para verdi, Ali Koç bu kadar para verdi cebinden ama Fenerbahçe'nin 8 milyar vergi borcu var, ne güzelmiş be dünya diye yazıyor. Sayın 25, iyi yayınlar. Aziz Bey, Hakan Bey'in listeleri şekillendi mi acaba? Emre.
1: Büyük oranda şekillendi, %80 oranda Hakan Safi'nin listeleri şekillendi, artık son şeklini veriyorlar. Sayın Aziz Yıldırım da yönetim kurulu listesini şekillendirdi. O da kısa sürede açıklama yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Şöyle söyleyeceğim. Murat Aşık'ın bir sözünü söyledim. Sen daha yayına gelmemiştin ilk konuşmalarda. Çünkü adaylarla ilgili işte bıraktığın gibi buradayız deyip bir Ebru Gündeş şarkısı gibi işte Aziz Yıldırım'la alakalı düşünenler. Ama diğer taraftan Aziz Bey başkan adaylığını açıklamadan Sayın Mehmet Ali Aydınlar, Sayın Hakan Safi ve Sayın Barış Göktürk'ün seçimde olması konuşulurken o listelere giren isimlerin hiçbir çekinceleri yoktu kimseden. Yani bu listeye girersem Hakan Bey böyle düşünür, Barış Bey şöyle düşünür ya da Mehmet Ali Bey böyle düşünür falan gibi yorumlar yoktu. Ama Aziz Bey gelince, Aziz Bey'e karşı da başka bir listede olmak biraz sıkıntılı olur diye düşünüp geriye çekilme ihtimali olan insanlar var dedi Murat Aşık. Sıcak bakar mısın buna?
1: Ha, olabilir.
0: Listeler o yüzden değişebilir. Çünkü Aziz Bey'in ağırlığını kulüpte başka bir isimle kıyaslayamam dedi. Yok. Çünkü efsane başkandır dedi yani.
1: Efsane başkandır.
0: O yüzden kimse karşısında olmak istemez dedi.
1: Yani bunu mesela şey döneminde de diye getir mesela.
0: Bu Aziz Bey tavır alır kısmından mı çekince? Senin ne işin var orada falan gibi bir tavır mı alır? Alabilir. O yapı da var çünkü. Sen bana karşı mı geldin falan gibi de yorumlayabilir. En gördüğü ilk yerde lafı koyar çünkü.
1: Şöyle söyleyeyim. Birleştirici bir söylemle Sayın Aziz Yıldırım çıktı. Açıklamasında da birleştirici tüm camiaya birleşme çağrısı yaptı. Dolayısıyla o nedenle bence Aziz Yıldırım'ın karşısında olmak istemeyeceklerdir. Yani bu birleşme çağrısındaki Fenerbahçe'nin en önemli başkanlarından bir tanesi. Efsane başkanlarından bir tanesinin birleşme çağrısına rağmen onun o bu birleşme çağrısına cevap vermeyip karşısında aday olarak olmak istemeyecekleri için bunu düşünmüşlerdir diye düşünüyorum ben. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım hem Barış Göktürk'e hem Hakan Safi'ye de birleşme çağrısı yaptı. Mesela eğer Sayın Hakan Safi de birleşme çağrısını kabul etmiş olsaydı onun yönetiminden de yönetim kurumunda yer alan isimlerden de bazıları Sayın Aziz Yıldırım'ın listesine girmiş olacaktı. Zaten o şunu söylüyordu, yüksek daha önceki yaptığı açıklamada şöyle söylemişti: gelen yönetim aynı zamanda hükümet, devletin de yani hükümetin de saygı duyacağı bir yönetim olması lazım demişti. Yani öyle bir liste kurmak istiyor. Yani camianın tüm ucu bucu değil, tüm camiayı birleştiren her görüşten insanın yer aldığı bir yönetim kurulu oluşturmak istiyor.
0: Peki, biraz bilinmedik şeyler merak ediyorlar. İşte tamam, Aykut Bey de gelecek, onu da duyduk. İşte tamam, Sayın Göktürk çekildi, onu da duyduk. Hakan Bey ısrarcı, işte ne olarak etkili? Mesela Hakan Bey genel kurul üyelerini nasıl etkileyebilir? Yeni bir oluşum, değil mi? En önemli donelerden bir tanesi. Bir de yapabileceği transfer mi? Tabii. Ama şeyi düşünen olur mu? Bu kadar borcu nasıl kapatacağız? Ne kadar gelir elde edebilirsin? Kasa kolaylığı sağlama durumu. Çünkü bir zengin başkan beklentisi mi biraz ön plana çıkıyor?
1: Vallahi bence doğru yönetim olması lazım. Sadece zengin başkanla, yani şimdi sadece zengin başkan olsaydı, yani bir şey de başarı gelseydi, Sayın Ali Koç döneminde gelirdi. Türkiye'nin en zengin insanı. Dolayısıyla aynı zamanda bu başkana, o başkana yardımcı olacak yönetim kurulunda da isimlerin olması gerekiyor. Yani güçlü bir yönetim olması lazım. Sadece başkana, sadece başkanın şeyinde değil, tamamen başkanın haricinde de yönetim kurulunda da güçlü isimler olması lazım ki burada başkana yardımcı olması gerekir. Sayın Ali Koç'un son dönemdeki yönetim kurulunda bu isimler vardı. Yani güçlü isimler de vardı. Sayın Ali Koç hem mali anlamda da idari anlamda da güçlü bir yönetim kurulu oluşturmuş son yönetim kurulunda. Belki eğer seçilmiş olsaydı Sayın Çobani'nin sahibini de futbol AŞ'ye alma ihtimali söz konusu. Futbol AŞ'ye alacaktı mesela.
0: Şimdi
1: futbol AŞ'de de
0: hep böyle Okan Hoca onu atlattı gibi gözüküyor. Dördüncü şampiyonluğu da neredeyse alınca hep böyle arkada bir Fatih Terim tehdidi gibi hep unsur ön plana çıkartılıyordu. Aziz Bey de sürekli bir tehdit olarak mı durur katılmazsa ya da işte kazanamazsa diyeyim? Demokrasinin kılıcı gibi derler yani böyle.
1: Yok yani, o da eleştirilir. Yani bu yanlış gördüğü şeyleri yine söylemeye devam eder. Yani Fenerbahçe'nin, zaten Fenerbahçe'deki en önemli eksik eleştiri kültürünün olmaması. Yani şimdi Galatasaray'ın Yüksek Divan Kurulu'nu toplantısını, Galatasaray'ın Yüksek Divan Kurulu toplantısını izliyorsun. Galatasaray 3 sene üst üste şampiyon olmuş. Yani çıkıp orada kongreleri, yönetimi sert bir şekilde eleştirebiliyor. Fenerbahçe'de ise özellikle yüksek divan kurulu toplantılarında son zamanda da eleştiri kültürü ortadan kalktı. Kürsüye kim çıkarsa alkışlıyor. Yani kimse de şeyi sormadı mesela son yüksek divan kurulu toplantısında. Ya kardeşim siz

0: Tamam, devralı transfer dönemi geçtiniz ama devralı transfer döneminde neden bu kadar parayı harcadınız? Veya bu kadar para harcamanıza rağmen neden 3 forveti gönderdiniz? Ya bir tanesi çıkıp da Yüksek Divan Kurulu'nda bunu eleştirmedi. Yani bununla ilgili yönetime soru sormadı veya göreve gelirken farklı şekilde söz vermiştiniz. Neden Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıllardaki gelirlerini kullandınız diye sormadı. Bunları sormaları da sorması gerekirdi. Orada farklı şeyler konuşuyor. Orada çıkıp Galatasaray ile ilgili konuşmalar yapılıyor. İşte diyelim ki başka sorunlarla ilgili konuşma yapılıyor. Ama kulübün sorunlarının da detaylı bir şekilde orada irdelenmesi, masaya yatırılması gerekir. Borç konusunu masaya yatırılması gerekir. Vergi borcu varsa vergi borcunun konusu masaya yatırılması gerekir. Gerekirse amatör şubelere harcanan rakamların masaya yatırılması gerekir. Yeniden değerlendirme gerekirse, değerlendirmek gerekirse o değerlendirmelerin ilk adımlarının orada yapılması gerekir. Eleştirilerin yapılması gerekir. Yönetimin de o eleştiriler karşısında yönetim kurulunda cevap vermesi gerekir bu eleştirilere.
1: Evet. Peki biraz ironi yapan Aziz Bey'in diğer branşlarla ilgili tavrı ne olur?
0: Ya yine ben şey olacağını düşünmüyorum. Yani
1: basketboldaki başarılar devam eder.
0: Basketbol devam eder.
1: Sistem bozulmaz.
0: Sistem şey yapmaz. Yani sonuçta Sayın Aziz Yıldırım amatör branşların bu noktaya gelmesindeki en önemli etken Sayın Aziz Yıldırım. Amatör branşlarda Sayın Aziz Yıldırım göreve geldiğinde 1998 yılında ne basketbolda ne kadın basketbolda ne de diğer branşlarda çok fazla şey yoktu. Ama hepsinde çok ciddi bir şekilde başarı elde etmeye başladı Fenerbahçe.
1: Burada kadın voleybolda tabii.
0: Kadın voleybolda. Tabii şimdi
1: peki şöyle bir şey söyleyeceğim sana.
0: Oradan görevlendirmeler yapacaktır.
1: Aziz Bey mi her şeyle ilgilenme durumu var? Yoksa o branşlara mesela basketbol... da şöyle bir söz söyleniyordu Ali Bey ve Saadettin Bey zamanında
0: Ömer Onan'ın listesinde olmasını bekliyorum Sayın Aziz Yıldırım. 2024'te de listedeydi. Sayın Ömer Onan listede olursa büyük ihtimalle basketbol şubede Sayın Ömer Onan ilgilenir. Zaten orada
1: yani Sertaç Komsoğlu vardı Aziz şöyle, Ali Bey döneminde.
0: Sayın Mahmut Uslu da zaten yönetim kurulu listesinde olacaktır. Sayın Mahmut Uslu da biliyorsun basketboldan gelen, basketbolu iyi bilen bir isim.
1: Yok hani yönetim çok ilgilenmiyor diye diğer branşlarda başarı geliyor diye bir konuşma yapılıyordu ya.
0: Yok, Sayın Aziz Yıldırım bizzat ilgileniyordu.
1: Aziz Bey döneminden bahsetmiyorum. Ali Bey ve aynı zamanda şeyle alakalı Saadettin Bey'in de son dönemleri diye.
0: Mesela Sayın Aziz Yıldırım şunu net biliyorum. Mesela Obradoviç konusunda hani Obradoviç istifa etmişti. Baskonya maçı mı neydi? Çok fark yemişti. Orada istifa kararı alıyor. Sayın Aziz Yıldırım hemen devreye giriyor. O zaman Sayın Ozan Balaban yönetici. Diyor ki hiçbir şey yapma, hemen hocaya söyle, İstanbul'a gelince görüşeceğiz diye. İstanbul'a geliyorlar, otele gidiyor. Otelde görüşmeler yapıyor. Ve diyor ki o görüşmede istediğin oyuncuyu gönderebilirsin. İstediğin oyuncuyu alıyoruz. Seninle de sözleşme yeniliyoruz diyor. Ve Fenerbahçe o sezon biliyorsun Rus takımlarının olduğu bir denklemde Euroleague şampiyonu oldu. Aslında o zamanki Euroleague şampiyonu çok daha değerli. Niye? Çünkü Rus takımları vardı. CSKA Moskova vardı mesela. Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu da hakemler tarafından çalınmıştı CSKA Moskova'ya karşı.
1: Şeyi unutamıyorum ya, bir ara otobüsün en arka koltuğunda Ekbe Yudoh'la mı konuşuyordu? Sen kaç lira alıyorsun falan diye mi konuşuyordu Aziz Bey? Hatırlıyor musun onu? Ekbe Yudoh NBA'ye mi gidiyordu? Başka takıma mı gidiyordu? Fenerbahçe'deyken yani efsane oyunculardan bir tanesiydi, izlemek çok farklı tabii. Basketbol takip edenler bilirler. Fenerbahçe'nin bu sene övünce şey belli oldu. Bizim başkanlık seçimimiz Galatasaray'ın şampiyonundan daha çok konuşuluyor. O mu yani diye demiş bir dinleyenimiz. Osimhen'in arabası ne oldu abi diye yazmışlar. Fenerbahçe'ye borç ödeyen başkan lazım, borç yapan değil diye yazmış. Paralı başkan ararsanız kimse eleştirmez İrfan Bey, biliyorsunuz değil mi demiş. Dodo abi sen bir Galatasaraylı olarak, ben bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Aykut Kocaman'ı sportif direktör olarak, İsmail Kartal'ı teknik direktör olarak getiririm. Gökhan Gönlü'yü de yardımcı olarak getirirdim. İyi olmaz mı demiş. Fikirler üretiliyor.
0: Vallahi.
1: Yani o şu demin az önce bahsettiğin oluşumdan bir farkı yok. Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Volkan Demirel üçgeni, yani bunu beğenenler diğerine Bermuda Şeytan üçgeni diyebilir. Diğerini isteyenler buna Bermuda Şeytan üçgeni diyebilir.

0: Öyle bir durum var çünkü. Ya biraz kabul etmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin o döneme girmesi gerekiyor. O hale, o ruh haline bürünmesi gerekiyor.
1: Valla bölünmüşlükten Fenerbahçe'nin uzaklaşması lazım. Bir de birbirlik ve birbirine beraber olması gerekir ama çok da bu olmayacak gibi gözüküyor. Yani. Ama bu neyle, nasıl sonuç sağlanır? Gelen yönetim başarılı olur, şampiyonluğa ulaşır. Ondan sonra bu şeyi tamamen ortadan kaldırır. Mesela eski yöneticilerden bir tanesinin attığı bir tweet var. Yani Sayın Aziz Yıldırım için. Yani kabul edilemez bir tweet mesela. Ben bunu kesinlikle kabul edemeyecek bir tweet.
0: Ne o?
1: Yani sayın eski yöneticilerden bir planlı.
0: H ile başlayan.
1: Yok, Sayın Alper Pirşen'in mesela paylaştığı bir tweet var. Kabul edilemeyecek bir tweet. Fenerbahçe ego tatmini için iade itibar kovalanacak, kendi malını bir şirketi görecek bir mecra değildir. Bunu Aziz Yıldırım'a söyleyemezsin yani mesela. Yani bunu Aziz Yıldırım için söylenecek en son sözdür. Yani en son kişi olur. Bu kişi Fenerbahçe için hapis yapmış bir insandan bahsediyoruz.
0: Aziz Yıldırım tekrar Arda Turan'a teklif götürür mü?
1: Yok, götürmez.
0: Doğan bahsettiğin üçgen şöyle olabilir mi? Sağ sol geri, sağ sol geri şeklinde olabilir mi demiş. İyi yayınlar. Radyoyu yeni açtım. Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda Aykut Kocaman'ın teknik direktör olacağı doğru mu? İrfan Bey'e sorar mısınız demiş. Aykut Radyoyu Kocaman yeni açtığı için sordum bu soruyu. Federasyonla ilişkiler nasıl olur? Vallahi. Mesela Galatasaray'ın askıya aldığı iletişimle ilgili, ilişkiyle ilgili Aziz Bey'in Galatasaray'ın yanındayım tavrı ortaya çıkar mı öyle bir şey? Galatasaray'a mesela yakınlığıyla mı ön plana çıkar, yoksa eleştirisel olarak bir Galatasaray'a gelir gelmez?
1: Galatasaray'da hiçbir şekilde yakınlığıyla ön plana çıkmaz Sayın Aziz Yıldırım, onu söyleyeyim.
0: Ben sonuçta 6-0'lık galibiyetin başkanıyım diyerek.
1: Abi şöyle söyleyeyim, o hiçbir zaman çıkmaz. Biliyorsun onun söylemleri de vardır. Sayın Galatasaray yönetimiyle ilgili, Sayın Dursun Özbek'le ilgili de biliyorsun söylemleri vardı. Hatta gündem bile olmuştu. Hala da konuşuluyor. Dolayısıyla hani o şey olmaz ama federasyonlarda da gerekli zamanda gerekli açıklamalar yapılır. Yeri geldiği zaman tepki gösterecekse tepki gösterilir. Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde bunlar yapılmıştı zamanında.
0: İrfan 55 yazdıkları zannettim. İrfan ben 55 yaşındayım
1: yazmış. Mesela şöyle var mesela. Hı. Şimdi bazıları hep algı yapıyor. Mesela Aziz Yıldırım başkanlık yaptığı 20 yıl boyunca sadece 6 kez şampiyonluk kazanabildiğini. Yani sanki burada sanki diğer 14 şampiyonun hepsini Galatasaray kazanmış gibi bir algı yapılıyor. Yani 3 Temmuz kumpasından önce Fenerbahçe 5, Galatasaray 5 olmak üzere şampiyonluk sayıları tamamen eşit. Bak sayılar tamamen
0: ne
1: eşit.
0: Ne oldu sondan sonra oldu.
1: Tabii. Ayrıca Fenerbahçe o dönemde Galatasaray'dan 3 Temmuz öncesi mali olarak çok önde. Ve Anelkalar, Davidler, Roberto Carlos'lar, Kezmanlar, Ortega, Baliş, Apiah, Niyak gibi isimleri transfer etti.
0: Bu eleştirilerden sonra Mehmet Ali Aydınlar'ın çok üzüldüğü doğru mudur?
1: Üzülmesi normaldir. Ama yıpratılacaktı 3 Temmuz süreciyle ilgili. Aslında o süreçle ilgili ilk adaylığını açıkladı. Yani aday hocanın söylediği şeyden itibaren videolar yayınlanmaya başlanmıştı. Zaten TFF başkanlığı döneminde ismi çok fazla yıprandı. Şimdi Fenerbahçe başkanı olacaktı. Bu videolar tekrar gündeme gelecekti. Yine yıpranacaktı. Belki de o süreci tekrar yaşamak istemediğini düşünüyorum ben Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın.
0: Peki içimden sormak istediğim en önemli soruyu soruyorum.
1: Bir daha şöyle söyleyeyim. 1998 yılından Aziz Yıldırım'ın başkanlığa veda ettiği 2018 yılına kadar ise toplamda Galatasaray'ın 8, Fenerbahçe'nin 6 şampiyonluğu var. Ama ondan sonraki süreçte 2018'de 2026'ya kadar Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var? Onu da göz ardı ödülmek lazım.
2: Şöyle söylüyorum. Bir ihtimal olarak, pardon
0: mikrofonumu kapattım. Bir ihtimal olarak soruyorum. Dışarıdan gözlemlemiş biri olarak, camiayı senin kadar yakından takip edemedim ama hayatım boyunca en fazla genel kurula gitmiş olduğum takım Fenerbahçe. Onu da söyleyeyim. Hani Beşiktaş'ta bile bu kadar gitmedim bu takımıma rağmen diye söylüyorum.
1: Çünkü aslında Fenerbahçe'de şey var ama düşünün, iki başkan vardı şimdi önceden. Aziz Yıldırım, sonra 20 yıl, sonra 8 yıl Ali Koç. Ben mesleğe başladım, Aziz Yıldırım vardı.
0: Evet.
1: Sonra Aziz Yıldırım, sonra 8 yıl Ali Koç, 7 yıl Ali Koç. Sonra Saadettin Saran. Şimdi yeni başkan. Ama 2020'de başkan
0: Mali olabilir. Genel Kurul, Divan Kurulu, bilmem ne kurulu sürekli olarak son dönemlerde o kadar çok Fenerbahçe'yi yakından takip etmek zorunda kaldık ki, çünkü sürekli bir seçim ya da başka bir olaya evriliyordu konu. Ama şu gerçeği de söylemekten çekinmeyeceğim. Biraz kişiselleşmiş bir problem haline gelmişti Aziz Bey ve Ali Bey arasındaki problem. Doğru mudur?
1: Evet.
0: Ali Bey'in ne olursa olsun, Barış Bey de gelse, Hakan Bey de olsa ya da Sayın Mehmet Ali Aydınlar da olsa maddi anlamda desteğini sürdürebileceğini düşünebilirim, ama Aziz Bey yönetimi gelirse Ali Bey'in sponsorluklarla ilgili bir tavrı olur mu?
1: Şu anda imzalar atıldı biliyorsun. Yani Otokoç'ta Fenerbahçe sponsorluk imzasını attı. Sonuçta şu anda sözleşmede devam eden şeyler var. Ama sözleşmesi bittikten sonra devam eder mi? O bir soru işareti.
0: Senin gibi yani, evet, bunu düşünmekte haklısın mı diyorsun?
1: Evet evet, düşünmekte haklısın. Yani soru işareti olur.
0: Yani orada biraz kişiselleşir mi konu diye düşünüyorum.
1: Söz herhalde konusu... Zaten Beko'nun herhalde bir ülker olacaktı zaten yeni sezonda diye biliyorum ben. Fenerbahçe'nin şeyi. Yani Beko...
0: Valla
1: yani,
0: bu arada hep Ali Bey olur. Ve sponsorlukları konuşuluyor da. Herhalde kim gelirse gelsin, başkan ya da yönetim ne kadar değişti de değilsin. Murat Bey'in tavrı değişmiyor Fenerbahçe ile ilgili.
1: Zaten Murat Ülker mesela hep oğlunu Yahya Ülker, her kim başkan adayı olursa listesini almayı istiyor. Ama o da tabii hiçbir zaman birisinin listesine girip onu destekler pozisyonunda
0: görmek... Bunu Aziz Bey başarır mı?
1: Görmek istemiyor. Ama benim aldığım bilgiler hem Murat Ülker'in hem Ferit Şahin'in Sayın Aziz Yıldırım'a desteklediği yönünde. Ama bunu yönetim kuruluna girer girmez onu bilmiyorum, ama Murat Ülker ve Ferit Şahin'in desteği Sayın Aziz Yıldırım'a diye biliyorum ben.
0: Peki, yani çok fazla soru da var. Yeni açan dinleyicilerimiz oluyor. Bizim konuştuğumuz konularla alakalı çok fazla şey yapılıyor. Aynı tekrara düşmek gibi oluyor. Sorular çok konuştuk. Mbappe istenmeyen oyuncu oldu, 10 milyon oy kullanıldı, seneye kiralık Galatasaray hayali çık aklımdan lütfen diye yazılmış. Böyle bir yıldız ismi var mı acaba? Yaz teklif etmiş midir babasına bunu al diye yazmış. Aziz Başkan Icardi'yi getirir mi diye sormuşlar.
1: Yok canım. Icardi'ye o kadar rahat davranamaz Fenerbahçe'de, öyle söyleyeyim sana.
0: Kaleci?
1: Ya şimdi herkes eder sonu gidecek diyor da daha 2 yıllık sözleşmesi var. Ama mutlaka bir değerlendirme yapacaktır. Şu anda şöyle söyleyeyim. Şu andaki
0: mevcut... Berke'nin geleceği çok fazla konuşulmuyor mu?
1: Bazen bilmiyorum, onu hem gelecek teknik heyet belirler hem de şu anda oyuncularla ilgili gerekli değerlendirmeler
0: yapılıyor. Bir geçmişi var mı Aykut Hoca'nın?
1: Sayın Barış Göktürk şunu demişti. Biz oyuncularla ilgili rapor hazırladık. 17 oyuncuyla yollarımızı ayıracağız demişti. Şimdi Sayın Barış Göktürk Sayın Az Yıldırım'ın listesine girdi. Dolayısıyla kulüp takımla ilgili raporu kendisine sunacaktır. Yani onda Sayın Az Yıldırım, ama son kararı verecek olan Sayın Az Yıldırım'dır.
0: Aykut Kocaman'ın futbolu Mourinho'yu aratır diye hemen o senin algı diye bahsetmiş olduğun konunun ortadan kalkması için kaç haftanın geçmesi gerekiyor? Eğer mevcut bir yönetim, Aziz Bey yönetimi gelir ve Aykut Hoca'yla da başlanırsa. Mesela bu kadroya takviye olarak 3 futbolcu yeterli olur mu Aykut Kocaman için? Yani bunun kararları mutlaka hoca tarafından verilecektir de.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim, yani insanlar bir görsün Fenerbahçe'yi, yani daha Aykut Hoca gelmeden, hani ya şimdi bakıyorsun 2010-2011 sezonunda 17-16'da yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Yani o süreçte sadece bir şampiyonluğu kaybettiği bir sezonda da yanılmıyorsam ikinci yarıda sadece
0: mesela Fenerbahçe taraftarı bunu söylüyor da şöyle demesi gerekmiyor mu abi? Ne kadar yılgın, ne kadar sıkıcı, ne kadar golsüz de olsa şampiyon yapacaksa gelsin abi demez mi
1: yani? Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bunu söyleyenlere bakıyorsun. Tedesco gittiği için ahbah diyorlar mesela. Tedesco'lu Fenerbahçe'de kaç tane maçı Fenerbahçe çok üstün bir şekilde oynadı? Söyleyebiliyor musun? Parmakların
0: bir Kayseri maçı mı vardı, öyle bir şey mi galiba? Yani en son Başakşehir maçı Tedesco'su zaten düşün. O kadar şeydi.
1: Yani birçok maçı ilk yarı
0: Murat Zeki Göl'e kalsaydı daha fazla gol atardık falan diye düşünen de söyle
1: var. İlk yarıyı tamamen boşa geçiren Fenerbahçe vardı. Yani şimdi bakıyorsun Fenerbahçe Aykut Kocaman kötü futbol oynattı diye eleştirenler Tedesco kalsın diye şey yapıyorlar. Bir de diyorlar ki hani Tedesco ne var ki elindeki mevcut kadroyu işte kendi kadrosu değildi. Kadro hoşlama transfer yapamadı. İşte forvet yoktu. Ya o zaman da sen kendinle çalışıyorsun. Aykut Hocam'ın daha önce

0: kaybettiği maçları dile getiriyorsun. Ha, orada mesela altyapıdan bir oyuncu oynattığını mesela görmezden geliyorsun. Şimdi bunları söyleyince de diyorlar ki Aykut Kocaman savunuyorsun. Hayır, gerçekleri söylüyoruz biz. Yani çıkıp bir tane yorumcunun veya YouTube yayında yorum yapan birisinin çıkıp Aykut Kocaman'la ilgili yorum yapması, ya bir de hayır şöyle bir, ben benim tahammül edemediğim nokta şu. İşte ben başkan adayıyla görüştüm. İşte Aykut Kocaman da gelirse yanlış yaparsınız abi. Ya, yani bir tek başkan da başkan adayının da yani orada sonra da Aziz Yıldırım'ın listesine gidip yani başkan adayının o dinleyeceğini de düşünmüyorum. Zaten son kararı Aziz Yıldırım verecek yani. Şimdi Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ın da çalışma kararı verdiği diye verdikten sonra ne olacak? Kim karşı çıkacak ondan?
1: Ne demişler? Bir dakika. Bulancak amatöre düşüyor diye hiç konuşmayan İrfan'a şunu sormak istiyorum.
0: Evet, konuşu yaptı ya.
1: Sergen Yalçın'ın bırakma ihtimali en çok İrfan 25'i üzer. Çünkü en beğendiği oyuncu Cengiz Fenerbahçe'ye geri dönecektir.
0: Mümkünse bonservisiyle alsınlar.
1: Ay, güldürdü beni ya.
0: Bonservisiyle alsın ya. Beşiktaş.
1: Vallahi destansı 120. yıl için birleşelim çağrısı yapan Sayın Aziz Yıldırım'ın artık bundan sonraki süreçte neler yapabileceğini ve biraz da tabii ki vaatlerini göreceğiz. Buna karşılık karşısında duran Hakan Bey'in her şeye rağmen adaylıktan çekilmeyişi, o olsa bile deyip zaten seçime girmesi, ne kadar da diğer adaylardan biri Barış Bey'in çekildikten sonra Hakan Bey'e de bu mesajı göndermiş olmasına rağmen duruşunu bozmayışı bir kesim için gerçekten etkili olacaktır. Yani Sayın Aziz Yıldırım için seçim çantada keklik değil gibi gözüküyor.
0: Hakan Safi, Sayın Hakan Safi çok ciddi bir aday.
1: Yani çok bir ciddi, de Ali Bey'in oylarını da tepki anlamında alırsa.
0: Çok ciddi bir aday, çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Ve
1: ya 22 bin genel kurul üyesi katılsa, 25 bin diyelim. Hakan Bey'in en azından 8-9 binini söylesem katılır mısın bana?
0: Olur yani, o kadar tabii tabii. Çünkü Hakan Bey dediğim gibi çok ciddi şekilde hazırlanıyor. Yani yönetim kurulu listesinde önemli ölçüde oluşturdu. Yönetim kurulunda da önemli isimlerin yer almasını bekliyoruz. Sayın Ali Koç yönetiminde de sadece yönetim kurulu üyesi olmasına rağmen mali anlamda çok önemli katkılar sağladı. Hı hı. Sadece herkes Kerem transferini diyor ama sadece Kerem transferinde değil, diğer futbolcuların bonservis ödemelerinde, kulübün nakit ihtiyacı olduğu dönemde kasa kolaylığı sağlayan.
1: Bu arada Hakan Bey Fenerbahçe'nin başına gelirse başka takımlara verilen reklamlar çekilir mi? Evet. Destek anlamında, çünkü var.
0: Kocaeli var mesela.
1: Var.
0: Esenler Aruga sponsor.
1: Yani çünkü o şey olmaz mı? Biraz mesela dün tahliye haberi gelmedi mi?
0: Evet evet.
1: Sayın Murat Bey, Murat Özkoy'a tahliye edildi galiba değil mi?
0: Evet evet.
1: Eyüp Spor eski başkanı Murat Özkoy'a ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildiğini hatırlatalım. Mesela orada biraz şey gibi oluyor, arka bahçe muamelesi yapılıyor ya çok fazla.
0: Ya mutlaka orada değerlendirme yapılacaktır. Yani bir kulübün başkanının farklı takıma sponsor olması tartışmaları da beraberinde
1: getirir yani.
0: Dolayısıyla yeniden bir değerlendirme yapılacaktır. Tabi oraya harcayacağı sponsor gelir de tamamen Fenerbahçe'ye harcayacak bu sefer.
1: İrfan'ım, eklemek istediğin bir şey var mı? Benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Maçla ilgili, takımla ilgili konuşabiliriz.
1: Ne dersin?
0: Mesela Asensio artık en azından 45 dakika oynayabilecek seviyeye geldi. Konyaspor maçında da Asensio kadroda olmasını bekliyoruz. Diğer taraftan kim sakat oyuncularda
1: Alvarez konusunu gündeme getirebilirsin. Tribünlerle olan diyaloglar.
0: Şikrinyar sakat. Şikrinyar önüne sezonu kapattı. Şikrinyar kadroda olsa dahi şöyle olur. Takıma destek vermek adına kafilede yer alır. Nenenin de kasık fıtığı nedeniyle operasyonu olacak. Operasyon olması gündemde. O da operasyon olduğu takdirde belli bir dönem sahalardan uzak kalacak. Alvarez konusu ise Alvarez artık oynayabilecek düzeyde. Aslında Alvarez Galatasaray derbisinde dahi bir yarım saat oynayabilecek, 15-20 dakika oynayabilecek pozisyondaydı. Ama oyuncunun zaten artık kendi kiralık oyuncu olduğu için iki maç kaldı artık. Kafasında tamamen Fenerbahçe'yi bitirmiş durumda. Onun düşüncesi Meksika

0: Milli takımıyla dünya şampiyonasına gitmek aslında sadece antrenmana çıksın. Bence maçta oynatmasına da gerek yok. Zaten cezalı oyuncular da sarı kart cezası olan Guendouzi, Mert Müldür, Archie Brown da döndü. Dolayısıyla çok fazla ihtiyacı da yok Fenerbahçe'nin. Bence Zeki Murat Gölen'in mesela Başakşehir maçında yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi. Son dakikada orada Alaaddin var, Kamil Efe Üregen var. Genç altyapıdan oyuncuları oyuna sokmak yerine
1: Alvarez'i
0: oyuna koymasıydı. 2 dakikada sokma. Yani adamı şeye mi hazırlayacağız? Yani biz dünya şampiyonasına milli takıma hani maç konu tamam antrenman eksini gideriyor. Fenerbahçe rahat çalışıyor. De maç kondisyonu gidersin diye son 2 maçta mı oynatacağız? Ben olsam son 2 maçta kadroya dahi almam. Çünkü 2 maç sonra gidiyor oyuncu. Diğer taraftan cezalı oyuncular dönüyor. Guendouzi dönüyor, Archie Brown dönüyor. Yani burada Mert Müldür dönüyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin sadece 2 tane sakat oyuncusundan eksik olarak Konya deplasmanına gidecek. Hedef kazanmak. Kazanım en azından lig ikinciliğini son haftaya kadar garantilemek, %100 garantilemek. Diğer taraftan da halen matematiksel olarak da şampiyon şansı devam ettiği için.
2: Şöyle bir soru var. Bunu sen daha iyi yakından hatırlarsın. Aziz Başkan bundan birkaç yıl önce camianın evlatları dönemi bitmiştir artık söylemiyle. Şimdiki tutumu arasındaki durumu özetlersek bir çelişki olmuyor mu diye sorulmuş.
0: Ya şu aşamada şunu söyleyebilirim. Yani camianın evlatları dönemi bitmiştir ama şu aşamada Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Yani net.
1: Aziz Başkan saç.
0: Hayır şöyle söyleyeyim yani.
1: Bir yıl telefon çalıyor Başkan Saç.
0: Bir yıl yani şöyle söyleyeyim. Bir yıllık için gelecek göreve. Yani gelen yönetim, gelen teknik adam bir yıl için gelecek. Dolayısıyla yabancı bir teknik adamın 2027 yılında seçim var. Şimdi sen bir yabancı teknik adamla anlarsan bir yıl için bir yabancı teknik adam buraya gelir mi? Gelmez.
1: Gelmez tabii.
0: Gelmez. Ya uzun vadeli bir şey yapmak zorundasın.
2: Gelirse de güzel tazminata gelir.
0: Tabii uzun vadeli bir sözleşme yapmak tabii zorundasın. Dolayısıyla sen 2027'de diyelim ki şampiyon olamadı. 2027 yılında seçime gitmek zorunda kaldı ve seçimi kaybetti. Gelen yönetim yine kendi seçmediği bir teknik adamla çalışmak zorunda kalacak. Aslında Sayın Ali Koç döneminde nasıl Sayın Selahattin Saran Tedesco ile çalışmak zorunda kaldıysa da gelen yönetimde 2027'de olası bir seçim kaybını gelecek yönetim başka bir teknik adamla çalışmak zorunda kalacak. Ya da tazminatını ödeyip gönderecek. En azından bak Tedesco ile
1: Tedesco'nun var mı tazminat?
0: 500 bin euroluk sözleşme fesih bedeli vardı sözleşme.
1: 500 milyon euro.
0: 500 bin euro.
1: 500 bin euro.
0: 500 milyon euro.
1: Şey Mourinho'ya hala ödeniyor mu bir şey?
0: Ödeniyor. Bu ya şeyin daha yeni
1: yani
0: bitti.
1: Yani sorun bu kadar falan kısmında oraya girmem gerekiyor.
0: Mesut Özil'in ki daha yeni bitti yani öyle söyleyeyim sana.
1: Oy.
0: Bu sene bitti Mesut Özil'in taksit ödemesi.
1: Mesut Özil'in görev alma ihtimali Mehmet Ali Aydınlar döneminde olsaydı olur muydu? Biraz oraya yakınmış gibi gözüküyordu o yüzden soruluyor hep böyle. Yani, çünkü yan yana gelirdi.
0: Ama şu
1: ya biraz tabii o siyaset olarak.
0: Siyaset evet. Atıldı artık ya olmazdı diye düşündüm. O siyaset atıldı yani bir partinin meclis şeyin yani karar.
1: Öyle mi?
0: Tabii AK Parti'nin şeyinde o meclisinde diyebiliyorum. Dolayısıyla o yüzden yani olmazdı diye düşündüm.
1: Bir orta saha transferi daha gelir mi diye sormuş bir.
0: Mutlaka gelir olur. 8 numara transferi. Fred'le yollar ayrılır büyük ihtimalle. Ama Aykut Kocaman yani eğer gelirse tabii hoca karar verecek bunu.
1: Hakan Çalhanoğlu?
0: Vallahi bilmiyorum.
1: Hemen şeye dönmüş Galatasaray'ın düşündüğünü alırım. Ben Aziz Yıldırım'ım moduna geçilmiş yani. İnsanlar tabii ki biraz geçmişten tecrübeleriyle bazı şeyleri de hatırlatıyorlar.
0: Bak hemen vergi borcumuzu hatırlattı.
1: Ay İrfan beni öldürüyorsun ya. Kardeşim teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Eksik olma. Ne konuşuruz, ne yaparız? Haftaya, hafta sonunda oynanacak maçlarla ilgili. Tabii biraz şey yapacağız.
0: Belediyeden mesaj gelmiş. Vergi borcum var diye.
1: Yani ne konuşursan onunla ilgili şeyler çıkıyor. Telefonlarda, akıllı telefonlarda böyle bir şey var biliyorsun ya. Oğlum bir şeyden başladık diye. Öyle var. İyi peki. Teşekkür ediyorum. kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem başlıyor.
5: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından radyoları başındaki Radyo Gol'ün en güzel insanlarına, evinde, iş yerinde

0: arabasında, metroda, metrobüste, her yerde bizleri dinleyen, bekleyen tüm dinleyenlere ben Çağatay Çıtlak hepinize mutlu bir gün diliyorum. Tarih 7 Mayıs 2026 günlerden Perşembe. Yine Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor haberleriyle gündemi sizlerle birlikte değerlendireceğiz. En sıcak anlara gideceğiz, kamplara gideceğiz, takımların son durumlarına gideceğiz. Tabii en önemlisi de Türkiye'nin en değerli, en çok takip edilen spor yazarlarına bağlanacağız ve onlardan yorum alacağız, gündemi değerlendireceğiz hep birlikte. Ama bugün 0212 273 10 10 ya da 0542 273 10 10'a daha programa başlamadan her zaman olduğu gibi gelen mesajlarınızla o kadar güzel başladım ki programa. Sevgili Yaşar Kut, sana çok ama çok teşekkür ediyorum. Mesajını gördüğüm anda zaten bir anda hani moral motivasyon da tavan yaptı. Bana şiir yazılır da ben okumaz mıyım ya? Bir frekans açılır, kalplere dokunur sesin. Sen dinleyicini can bilir, her söze değer verirsin. Yalnızca bir yayın değil, samimi bir nefessin. Kelamınla dostluğu enişten hissettirirsin. Ne stüdyo duvarı engel, ne yollar sana ırak. Mikrofon başında bir bilge, bir koca yürek. Çağatay derler adına dostluğa kurulan köprü, sesinle hayat bulur dinleyicinin her günü demiş. Çok teşekkür ediyorum ya, iyi ki varsınız. Çok mesajlar geliyor, hepsini okuyacağım, hiç merak etmeyin. Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde yine bana ulaşabilirsiniz. Sizler de çok seviliyorsunuz sevgili Sedat Bey. İyi yayınlar dileklerini hemen okuyalım. Hüseyin Topçuoğlu, çok çok teşekkürler her zaman olduğu gibi. Hüseyin Mecit'e, Orhan Özdamar'a, yani o kadar çok gelmeden, programa girmeden, tabii herkes saati de bildiği için bir tanesiniz. Çok teşekkürler. Hiç vakit kaybetmeden ben şimdi spor yazar arkadaşlarımla da görüşmüştüm. Hepsine bir saat verdim. Onlarda da hani sözümden geri kalmak istemiyorum. Fenerbahçe'de neler oluyor? Yani Fenerbahçe'de dün Başkan Aziz Yıldırım, efsane Başkan Aziz Yıldırım çocuklar için başkanlığa adayım dedi. Bununla ilgili de yılların gazetecisi Legend Futbol'dan sevgili Yalçın Türk'e bağlanmak istiyorum. Yalçın Türk, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay. Merhaba, nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim vallahi, sen nasılsın?
1: İşte bildiğin gibi Fenerbahçe'de kongre, evet, süreci var. Onun için günler hep hareketli geçiyor.
0: Yani bir saat önce acaba diyoruz hani Mehmet Ali Aydınlar mı geliyor? Bir saat sonra duyuyoruz ki Mehmet Ali Aydınlar çekiliyor. Daha sonraki gün Sayın Başkan Aziz Yıldırım ben adayım diyor. Bir yandan da Hakan Safi ben asla çekilmiyorum, kimseyle de ittifak kurmuyorum diyor. Son gelişmeleri senden alabilir miyiz Yalçın Türk?
1: Yani şimdi sen bir kısmını anlattım. Bu arada işte Barış Göktürk Aziz Yıldırım, hı hı, lehine çekildi. O da adaydı biliyorsun. Herkes şu anda Sayın Ali Koç'un tavrını merak ediyor. Yani kongrede ne yapacak? Birine destek verecek mi? Ya da kendi bir aday mı çıkartacak? Bu konuda herkes bekliyor yani Ali Koç'tan, tabii, bir hareket.
0: Sevgili Yalçın Türk, Ali Koç'un da bir oyu var değil mi? Yani onun tarafında
1: var,
0: olup yani onun
1: tabii
0: düşüncesiyle
1: tabii,
0: oy tabii, verecek tabii, olanlar da var değil mi? Dinleyicilerimi aydınlatma adına söylüyorum.
1: Tabii tabii, kesin var yani. Onun da bir Fenerbahçe kulübünde blok bir oyu var yani. Sonuç itibariyle en son kongrede işte gördün, gene 10 bin küsur oy aldı ama Saadettin Saran'a kaybetti. Dolayısıyla şimdi aslında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu kongreyi bir an önce erkene almasını ben destekliyorum.
0: Çünkü onu da açıklayalım mı Yalçın Türk? Yani evet, neden yani, bir hafta öncesine alınmak isteniyor?
1: Tamam. Erkene alınması neden isteniyor? Bir, Dünya Kupası maçları var. İki, Fenerbahçe Temmuz ayında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak.
0: Evet.
1: Dolayısıyla şimdi gelecek yönetim transfer yapacak, hoca getirecek. Yani işi çok gelecek yönetimin. O yüzden öne alınması bir hafta bile yetmez bence de. Ama şartlar herhalde o kadar el veriyor. Erken yapılması bence doğru olur. Bakalım göreceğiz, o da nasıl olacak.
0: Yalçın Türk, ben de dün yayına bağlanan Fenerbahçe spor yazarı ve muhabirlerden gelen şöyle bir bilgi var.

0: Fenerbahçe'nin kiralıktan dönecek 38 tane futbolcusu, bunun 19'u da yabancı. Yani yeni gelen yönetim için de bu çok büyük bir yük değil mi?
1: Ya elbette yük. Yani Fenerbahçe için büyük bir yük. Yani yıllardır bu böyle devam ediyor. Yani 2018'de transfer edilip de belki hala Fenerbahçe'nin oyuncusu olan futbolcular var. Hı-hı. Bakmak lazım. Ama yani en az 14-15 tane sağlam Fenerbahçe'nin kiralık oyuncusu dışarıda. Onlar dönecekler yani. Sözleşmeleri bitiyor. Gelecekler. Dolayısıyla transfer konusunda bayağı bir sıkıntılı sürece girecek Fenerbahçe. Yani onları nasıl elden çıkartacak? Ya da gel kardeşim oturalım, ne kadar tazminatın varsa al git, kendine seni serbest bırakıyoruz diyecekler. Olaylar nasıl gelişecek onu da bekleyip göreceğiz. Yani çok Fenerbahçe bu konuda çok sıkıntılara girecek gibi gözüküyor.
0: Yani bu da bir kriz yönetimi aslında değil mi?
1: Tabii canım, yani yani sonuçta futbolcu da silah dayayıp buraya gelmedi yani. Sen aldın, Fenerbahçe kulübü aldı, mevcut yönetimler aldı. Dolayısıyla da oturup bir anlaşma yaparlar herhalde kendi aralarında. Hı hı. Tatlıya bağlanlar, sıkıntı çıkmamak kaydıyla. Ne bileyim, futbolcu ben UEFA'ya gidiyorum demesin. Yani dolayısıyla böyle bir karşılıklı anlayışla inşallah bu fazla futbolcular, yabancı futbolcular özellikle, hı hı, çözülür diye düşünüyorum.
0: Evet sevgili Yalçın Türkiye, yıllarca gazetecilik yaptın, yıllarca programlar yaptın, hatta yıllarca seninle çok da beraber program yaptık. Fenerbahçe'yi de benden daha yakından tanıyorsun ve benden daha iyi takip ediyorsun. Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde teknik direktör olarak Aykut Kocaman mı olacak? Yani tabii senin öngörünü merak ediyorum.
1: Ya tabii şimdi Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım ilişkisi çok farklı. Herkes biliyor bunu zaten. Yani ikisi tam anlamıyla birbirleriyle örtüşüyorlar. Yani fikir olarak, düşünce olarak, davranış olarak, disiplin olarak. Tabii herkesin aklına önce Aykut Kocaman geliyor. Ama belli de olmaz. Bir sürpriz de olabilir.
0: Yönetim kurulu için bir sürpriz bekliyor musun? Yoksa yönetim kurulunda beklediğin isimler var mı Yalçın Türk?
1: Yani şimdi tabii yeni birkaç tane arkadaşını mutlaka alacaktır. Ama eski yöneticilerden birçoğu Az Yıldırım'ın yönetiminde olacak yine. Hı hı.
0: Delegasyon için, yani kongre üyeleri için sence başkan adayları için konuşuyorum. Belirleyici teknik direktör mü, yoksa yapacağı transferler mi ön planda olacak? Yani delegeler ona göre oy kullanır. Yani burada belirleyici olan şey nedir?
1: Şimdi elbette
0: tecrübene dayanarak soruyorum tabii bunu.
1: Hem takımın başına gelecek teknik adam, artı futbol kadrosunun güçlenmesi için yapılacak transferler etkili olacak tabii. Fenerbahçe koca bir sezonu santraforsuz geçirdi. 9,5 kişi çıkıyordu Fenerbahçe sahaya. Santrafor yok. Bir de stoperler biraz Skriniar'ın dışındakilerin diğerleri çok formsuzdu. Dolayısıyla da gördün, hiç ummadık maçlarda beraberlikler falan derken şampiyonluk kaçtı. Şayet, iddia ediyorum, çok iddialı konuşuyorum, stoperi bırak, iki tane forvet alsaydı Saadettin Saran, Fenerbahçe bu sene şampiyon olurdu.
0: Evet. Peki Mehmet Ali Aydınlar neden adaylıktan çekildi? Bununla ilgili bir bilgin var mı?
1: Ya Mehmet Ali Aydınlar çok istekliydi. Hı hı. Onu biliyorum yani.
0: Ya taraftarlar, şimdi dinleyicilerimiz de çok yazmış da, Yalçın Bey ne düşünüyor bu konuda diye, neden hani geliyordu, ekibi tamamdı, birden neden adaylığı çekti diye sorular geliyor sevgili Yalçın Türk sana.
1: Şimdi tabii bunlar iş adamları hepsi. Fenerbahçe kulübü başkanlarının çoğu iş adamı görüyoruz. Yani öyle şeyden, ne bileyim, alttan gelip başkanlık yapan bir tek Fikret Arıcan var.

0: futbolcu, eski futbolcu. Başkan oldu 84, 83, 84 galiba, öyle yanlış hatırlamıyorsun, ya da 84-85. Dolayısıyla aslında istekliydi ama bir süre değerlendirme yapması gerektiğini söyledi. O değerlendirme sonrasında da adaylıktan çekileceğini açıkladı. Ama belki çevresiyle ilgili, belki ailesiyle ilgili, dolayısıyla onu bilemiyorum ama en son kararı o şekilde verdi. Daha zaman var, belki ileride aday olabilir tekrar. Ama yani bu kararı verdiyse demek ki kendi açısından en doğrusunu yapmıştır diye düşünüyorum ben.
1: Evet, yani şimdi Aziz Yıldırım da kendisiyle özdeşleştiriyor kulübü. Ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim diyor. Eğer ikili aday olursa sevgili Yalçın Türk, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi olarak gözüküyor şu anda. Doğru mudur? Hani iki adaylı mı gidilir evet, sence de?
0: Şu anda iki adaylı olarak gözüküyor. Dedim ya demin, Ali Koç bir hamle yapar mı diye bir şeyde herkesin kafasında da böyle bir soru işareti var. Onun dışında iki adaylı bir seçim olacağı net şu anda gözüküyor.
1: Nasıl bir katılım bekliyorsun? Yani 30 bin civarı, 40 bin civarı, bildiğim kadarıyla 65 bine yakın bir delegasyon var.
0: 40 küsür aidatını yatıran üye var. Katılımın ne kadar, geçen sefer 20 bin küsür katılım oldu biliyorsun.
1: Evet evet. 11 bin civarında oy vardı Sayın Aziz Yıldırım.
0: Evet. Evet. Şimdi bu 40 bin üyenin 30'u gelebilir kongreye. Yani dolayısıyla 30 bin, 35 bin gibi bir katılım bekliyorum ben. Ama belki daha da az olabilir. Belli olmaz yani. Ama diyorum ya, şartlar, işte başkanların programları, transfer hamleleri, teknik direktör hamleleri hep bu sayıları değiştirebilir.
1: Sevgili Yalçın Türk, şimdi önündeki mesajları okuyorum. Gelen dinleyicilerimizden en çok merak edilen soru, İbrahim Bey, senin adaşın Yalçın Bey'e de sormuş, Zafer Bey de sormuş. Yine bakıyorum Arda Bey var. Ya o kadar çok mesaj var ki. Ama genelde soru şu, ben özetleyeyim. Saadettin Saran bildiğimiz kadarıyla aday değil ama onun oyları acaba hangi adaya gidebilir şeklinde, dinleyicilerimiz bunu çok merak ediyor.
0: Ya Saadettin Saran'ın oyları şu anda Aziz Yıldırım tarafına doğru daha ağırlıklı gidebilir diye bir
1: öngörün var.
0: Kamuoyunda da böyle bir düşünce var. Ben de öyle düşünüyorum. Ama daha süre var aslında. Çok şey değişebilir yani, ufacık bir şey de. Yani mesela işte geçen kongrede Hakan Bilal Kutluhan çekildi. Saadettin Saran aday başkan oldu. Yani o Hakan'ın çekilmesi Saadettin Bey'e yaradı. Belki Hakan Bilal çekilmeseydi Ali Koç başkan olacaktı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani Fenerbahçe'de oy akışı her an değişebilir bir havada gözüküyor. Şu anda Aziz Yıldırım gözüküyor ama bilmiyorum tabii. Belki Hakan Safi çok büyük, çok önemli hamleler yapar. Oylar Hakan Safi'ye gider.
1: Evet, bir dinleyicimiz Burhanettin Bey diyor ki Saadettin Saran'ın oy kitlesi yok. Saadettin Saran tepki oylarıyla seçimi kazandı. Herhangi bir tarafı desteklese de ben fark etmeyeceğini düşünüyorum demiş. Düşüncelerini paylaşmış. Aziz Yıldırım'ın da destansı 120. yıl için adayım demiş olması, işte tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum demesi, bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani herkesi bir arada toplamak istiyor Sayın Aziz Yıldırım. Sevgili Yalçın Türk, sen neler söylemek istersin?
0: Ya şimdi Fenerbahçe'nin
1: bu mesaj mı?
0: Evet, bugünlerde ihtiyacı olan bir şey. Yani birlik, beraberlik, güçlü bir camia pozisyonuna gelmesini herkes çok istiyor. Daha önce de biliyorsun işte Ali Koç'la Aziz Yıldırım arasında bir sürü şeyler oldu. Ondan sonra hep sıkıntılar yaşandı. Saadettin Saran'la Ali Koç'un yarıştığı kongrede bile sıkıntılar yaşandı ki, yani Saadettin Saran'la Ali Koç arasında ilişki gayet iyiydi ama iş kongreye gelince yani tribünlerde üyeler birbirlerinin üzerine bile yürüdüler. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın bu çağrısını ben önemsiyorum. Şimdi buna Barış Göktürk uydu ama Hakan Safi hayır dedi, ben tek başıma devam edeceğim dedi. Saygı duymak lazım. Ama kim kazanırsa kazansın, Aziz Yıldırım'ın bu çağrısını gündemine alması gerekiyor. Yani programını alması gerekiyor. Fenerbahçe'nin birlik beraberlik havuzuna birikmesi için ne yapmam gerekir? Bunu programını alması gerekiyor.
1: Evet, peki yine dinleyicilerimizi aydınlatma adına Fenerbahçe taraftarlardan çok mesaj geliyor sevgili Yalçın Türk. Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeler, takımın durumuyla alakalı neler söylemek istersin? Artık herhalde lig maçları da konuşulmuyor son iki hafta. Tamamen konsantrasyon seçim üzerine kuruldu.
0: Ya tabii, hem seçim üzerine kurulsa da yine futbol takımı işte... Antrenörün görevine son verildiği, onun Samandıra'daki tutum ve davranışları, futbolcularla olan ilişkileri, yani böyle söylenti de olsa ama çok dolaşıyor ortada. İşte bazı futbolcular ona karşı gelmiş, o bazı futbolcuları silmiş. Ondan sonra dolayısıyla da işte Fenerbahçe'nin Samandıra'daki pozisyonu da çok tartışmalıymış. Bu gibi haberler geliyor. Dolayısıyla olabilir de, yani çünkü Samandıra'ya kimlerin gittiğini bilmiyor.
1: Evet.
0: Taraftarlar. Dolayısıyla orada sıkıntı olabilir. Bazı futbolcular özellikle Kerem üstünde çok duruyorlar. İşte Tedesco'yla ağız dalaşına girdiğini falan söylüyorlar. O yüzden Samandıra'daki hava pek iyi değilmiş. Gelen istihbarat öyle. Hı hı.
1: Bir dinleyicimiz sana sorusu var Yalçın Türk, ama herhalde Galatasaray'da bir dinleyicimiz. Diyor ki Galatasaray Samsun yenilgisinin ardından bu hafta oynayacağı Antalya maçı için Okan Buruk takım başında olmayacağı taraftar baskısı nedeniyle konuşuluyor. Bu konu hakkında Yalçın Türk Bey ne düşünür acaba demiş. Ümraniye'den Ertuğrul Bey saygılarını iletmiş.
0: Yok, ben zannetmiyorum ya. Yani
1: bana da öyle bir bilgi vermedi zaten.
0: Ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Okan Buruk takımın başında görevinde olur. Yani şimdi 7 puan fark var. Kaybetti, 4 puana düştü. Bu şartlarda Galatasaray'ın şampiyonluk şansı çok fazla gözüküyor yani. 2 maç var. Mucize olur yani. Fenerbahçe'nin lider olması için çok büyük mucizeler gerçekleşmesi lazım. 2 maçı da kaybetmesi lazım Galatasaray'ın. Evet.
1: Sevgi Yalçın, yani gelen başkan da bir seneliğine gelmeyecek mi? Çünkü önümüzdeki sene de bir seçim olacak değil mi? Bu bilgiyi de paylaşır mısın? Bunun detaylarını alabilir miyim senden?
0: Tabii, şimdi bu bir olağanüstü kongre, ara kongre. Normal kongresi Fenerbahçe'nin 2027'de yapılacak. Yani bir sezon olacak seçilen başkanın ve ekibinin görevi. 2027'de tekrar bir olağan kongreye gidilecek. Dolayısıyla bu kongreler aslında sıkıcı. Ben olmasını istemiyordum mesela. Bu ara kongrenin olmasını istemiyordum. Saadettin Bey çıksın, işte bütün başkan olacak adaylarla konuşsun. Ben normal süreyi tamamlayayım, olağan kongreye gidilsin. Çünkü 4. kongresi olacak Fenerbahçe'nin bu.

0: yani her dakika her saat kongre yapılan bir kulüp olma görüntüsü hiç iyi değil.
1: Abdullah Bey diyor ki ben Fenerbahçeliyim. Yalçın Türk Bey'i de çok çok sevdim.

0: bugüne kadar futbolcuları koordine eden Tedesco'ydu. Şimdi Zeki Murat Köle var takımın başında. O yıllardır var zaten. Bazıları Zeki Murat Köle'nin uğursuz olduğunu falan söylüyor. Fenerbahçe o yüzden şampiyon olamıyor diyor. Ama biraz böyle uçuk bir tahmin o. Yani hemen hemen hepsinin de katkısı olur bu şampiyonlukta. Öyle bir şey gerçekleşirse. Yönetim de, futbolcular da. Tabii bu arada taraftar da çok önemli. Taraftarın da katkısını saymak lazım.
1: Tabii gelen en büyük, en çok merak edilen sorulardan bir tanesi şu. Sevgili Yalçın Türk, yani sana şunu soruyorlar. Diyorlar ki eğer Sayın Hakan Safi ya da Sayın Aziz Yıldırım baş başa başkanlık seçimine girerse Yalçın Bey'in bu kadar tecrübesiyle acaba kim başkan olabilir, sorabilir misiniz diye iletmişler.
0: Yani ben Aziz Yıldırım'ın bu kongreyi Hakan Safi ile birebir girdiği takdirde Aziz Yıldırım'ın kazanma şansının daha yüksek olduğunu görüyorum. Yani çünkü tamam, Aziz Yıldırım'a kongre üyelerinin tepkisi var, Ali Koç'a tepkileri var. Bunlar biliniyor yani. Fenerbahçe kongre üyeleri içinde hem Aziz Yıldırım hem Ali Koç için tepki gösterenler var. Ama artık Fenerbahçe'de bu işlerin bırakılması lazım diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın 20 senelik bir hizmeti var Fenerbahçe'ye, biliniyor. Tavrı biliniyor. Yani nasıl kulüp yönettiği biliniyor. Hakan Safi kapalı kutu. O yüzden ben Aziz Yıldırım'ın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Belki de Hakan Safi kazanır.
1: Tabii Hakan Safi, her şey olabilir. Yani Futbol Federasyonu şey seçimi gibi.
0: Tamam. Evet, evet. Dolayısıyla ben Aziz Yıldırım'ın kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyorum.
1: Evet. Futbol Legend'dan sevgili Yalçın Türk, vermiş olduğun bilgiler için, görüşlerini paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sana da iyi yayınlar.
1: İşin gücün rast gitsin Yalçın Türk.
0: Seninle.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakal.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız bir yandan gelmeye devam ediyor. Bir yandan da Instagram'a da bakıyorum sizlerden gelen mesajlar var mı diye. Cihan Aslancan'a çok teşekkür ediyorum. Kastamonu'ya da çok sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Cengiz Çamyar'a çok teşekkür ediyorum. Yavuz Şimen'e çok teşekkür ediyorum. Çok çok mesajlar var. Bir kısa aramız var. Evet, yarın sabah yayınım var. Yarın sabah Haber Türk ekranlarında, yani HT Spor'da 09:20'de Ayça Kaçmaz'ın canlı yayın konu olacağım. Kahvelerinizle, çaylarınızla birlikte yarın sabah saat 09:20'de hepinizi beklerim. Kısa bir araya gidiyoruz. Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenilen, takip edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem arasında kısa bir ara, ardından daha sonra birlikteyiz. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ederken biz de burada at yarışlarını büyük bir zevkle, özellikle atların isimleriyle takip ediyoruz. Haydi bir tanemler, işte Mr. M'ler, bir de Cagatay vardı değil mi atlardan? Hep aklımda kalanlar bunlar olmuş nedense. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde çok ama çok mesaj geliyor. Hepsine yer vereceğim, hiç merak etmeyin. Çağatay Hocam, Galatasaray ile ilgili haber yok mu? Tabii ki var. Galatasaray'da son durumları da alacağız. Bu hafta biliyorsunuz Antalyaspor karşılaşması var ve en çok merak edilen karşılaşma, çünkü Galatasaray'ın şampiyonluğunun belirleneceği maç olarak şu anda sevgili Emrah Oktay, beni duyabiliyor musun Anadolu Ajansı'ndan?
2: Evet abi, duyuyorum. İyi günler.
1: İyi günler Emrah'cığım, nasılsın? Görüşemedik uzun zamandır Emrah.
2: Evet abi, iyiyim. Sen nasılsın? İyi misin?
1: Teşekkürler. Yüzün aset kaldık vallahi Emrah'cığım.
2: Abi sen maçlara gelmiyorsun, yoğun çalışıyorsun. Dışarıda çok göremiyorum seni.
1: Ben geliyorum ama başka yerlerden izliyorum Emrah'cığım. Evet. Seninle sonra konuşuruz bu konuları. Şimdi tabii Galatasaraylı taraftarlar kendi renk verdiği, yani renklerine gönül verdiği Galatasaray için

0: Dediler ki Emrah Oktay'a bağlanabilir misin? Galatasaray'la ilgili son haberleri alabilir misin dediler. Ben de tabii ki dedim. Seni aradım, sen de bizi kırmadın. Dolayısıyla Galatasaray'da son haberleri, son gelişmeleri senden alabilir miyiz?
1: Tabii abi. Şimdi şöyle, Galatasaray'ın önünde iki gündem vardı. Birisi şampiyonluk yarışı, diğeri seçim. Seçimde Sayın Başkan Dursun Özbek tek aday olarak girdiği için artık gündem olmaktan çıktı. Sadece üyeler gidip formaliteyi yerine getirip Sayın Başkan'ı bir kez daha seçecekler. Diğeri de şampiyonluk. Şampiyonlukta aslında Samsun Spor müsabakasında taraftarın, camianın beklediği bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip İstanbul'a gelmesiydi. Ama Galatasaray orada istediği sonucu alamadı. Hatta ağır bir yenilgi aldı. İstediği sonucun dışında ağır bir yenilgi aldı ve şeye bıraktı. Antalya Spor karşılaşmasına bıraktı şampiyonluk turunu. Burada cumartesi günü hesap.com Antalya Spor'u ağırlayacak ki rakibinin de çok ciddi şekilde ligde kalma mücadelesi verdiğini söyleyelim ve puanlar veyahut da puanlara ihtiyacı olan bir takım. Galatasaray'da taraftarı önünde kazanıp, 50 bin taraftarı önünde kazanıp şampiyonluğunu ilan etmek isteyecek. Tüm takımın dış dünyaya kapatıldığını söyleyebiliriz sarı kırmızılarda. Çünkü aslında şeye giderken, Samsun'a gitmeden önce bir şampiyon gibi uğurlanmıştı. Ramsvart'ta yaklaşık 30-35 bin taraftarın katıldığı bir antrenman gerçekleştirildi. Şampiyonluk kutlaması gibi bir atmosfer vardı. Bütün futbolcuları tek tek taraftarlar çağırdı ama hatta bu bile tartışıldı sonradan, neden böyle bir uygulama yapıldığıyla alakalı. Okan Hoca da takımı bütün dünyaya kapatmış durumda. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde çok ciddi bir çalışma var. Sarı kırmızı takım puan farkı sıfırmış gibi, %100 kazanmaya ihtiyacı varmış gibi Antalya Spor maçına çıkacak.
0: Yani bu da bir ders oldu değil mi? Yani bir rehaveti önlemek adına o yüzden kapandı takım Kemerburgaz'a diyebilir miyiz Emre Oktay?
1: Tabii rehaveti önleme adına, konsantrasyon kaybını önleme adına önemli bir önlem aldığını söyleyebiliriz Sayın Okan Burun. Dediğim gibi puan farkı sıfırmış gibi, Galatasaray kazandığı zaman, yani ligin son maçıymış gibi bu karşılaşmaya hazırlanıyor. Şu anda Kemerburgaz Metin Oktay tesisinde herhangi bir haber almamız, bir bilgi almamız mümkün değil. Çünkü gerçekten çok ummalı bir çalışma var. Yönetim kanadında da işte pazartesi günü saat 18'e kadar yönetim kurulu aday listesinin verilmesi için son tarihti. Sayın Başkan Dursun Özbek de şeyini verdi, aday listesini. Artık orada da bir farklı bir değişiklikler olacak. Sayın Abdullah Kavukçu yönetim kurulu üyesi olarak ona devam edecek. Önümüzdeki sezon için futbol yapılanmasına bakacağız ama şu an için tek gündem, hı hı, Antalya Spor karşılaşması.
0: Dinleyicilerimizden Sedat Bey diyor ki Emrah Bey'e sorabilir misiniz hocam, transfer ne durumda, şampiyon olduk diyebilir miyiz diye bir soru gelmiş sana.
1: İşte bu şampiyon olduk şeyde dedi Galatasaray Samsun Spor maçından önce. Birçok şampiyonluk haricinde birçok şey konuşulmaya başlandı. Gelecekler, gidecekler, işte önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyenler. Bunlar konuşulduğu zaman Samsun Spor mağlubiyeti yaşandı. O yüzden yönetim Antalya Spor maçı sonuna kadar veyahut da şampiyonluk resmi olarak ilan edilene kadar şu anda herhangi bir şeyle alakalı meşguliyet istemiyor, hı hı, gündemde. Transferlerle veyahut da başka şeylerle ama bizim dışarıdan gördüğümüz işte hissettiklerimiz, bazı bildiklerimiz hepsini harmanladığımız zaman bilgi olarak değil ama hissiyat ve tecrübe olarak söyleyebilirim. Galatasaray'da önümüzdeki sezon ciddi bir kadro revizyonu olacak diye tahmin ediyoruz. Bunlardan bir kısmıyla Galatasaray kendi vedalaşacak. Bir kısmı da gelen teklifler üzerinden olacağını düşünüyorum. Özellikle teklifler açısından baktığımızda Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Gabriel Sara, belki Leroy Sané, Galatasaray'ın vedalaşmak istedikleri açısından baktığımızda...
0: Icardi'yi soracağım sana Emrah Oktay. En çok merak edilen Icardi. Sence kalacak mı, gidecek mi? Sözleşme uzatılma durumu var mı?
1: Ben Icardi'nin yol ayrımına yaklaştığını düşünüyorum. Şu an için sözleşme uzatmayla alakalı herhangi bir görüşme yok. Ve Icardi'nin eşyalarını da yavaş yavaş toplamaya başladığı bilgisi var tabii ki. Hı hı. Ama şu ana kadar resmi bir şey

0: Yok, Icardi ile alakalı. Sanki böyle Galatasaray Icardi'ye veda etmeye hazırlanıyor gibi hissediyorum. Hatta bu hislerim derbiden sonra orta noktada o sonradan oyuna girmesine ve skor katkısı vermemesine rağmen o üçlü çektirmesiyle daha da kuvvetlendi. Veda eder gibi bir hali vardı Icardi'nin. Ama bekleyip göreceğiz. Tabii ki Icardi ile Galatasaray arasında çok ciddi bir bağ var. Gönül bağı var profesyonelliğin dışında. Önümüzdeki zamanda neler olacağını bekleyip göreceğiz abi. Ama ben ayrılığa daha yakın olduğunu düşünüyorum Icardi'nin.
1: Torreira ve Lemina için neler düşünüyorsun? Gidip kalması anlamında ya da gitmesi anlamında.
0: Torreira zaten aslında devre arasında gitmek istiyordu. Kendisi her ne kadar benim ağzımdan duymadığınız zaman böyle şeylere inanmayın dese de devre arasında özellikle babasının yaşadığı sağlık sorunundan dolayı ciddi bir psikolojik ve mental olarak sıkıntı yaşamıştı. Artık ülkesine yakın Güney Amerika'da futbol kariyerini sürdürmek istediğini biliyoruz. Torreira'nın da ayrılma ihtimali var. Lemina ile alakalı sözleşmesinde bir uzama maddesi vardı. Şu an için tam o şey oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama Lemina kalsa bile ilk 11 futbolcusu olacağını düşünmüyorum. Zaten üst üste haftada 2 maçı 3 maçı kaldırması çok zordu Demirhan'ın. Bundan sonra Galatasaray tecrübesinden yararlanabilir Demirhan'ın. İşte stoper olarak yararlanabilir ama orta sahada doğrudan ilk 11'in ve bir sezonda 35-40 maçı kaldırabilecek durumda olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Lemina'ya da eğer bir teklif olursa veyahut da Lemina ayrılmak isterse kimsenin kaldıracağını da tahmin etmiyorum.
1: Emrah, cumartesi günü Galatasaray'ın Antalyaspor'u yenip şampiyon olması durumunda şampiyonun kutlamaları nerede yapılacak? Ne zaman yapılacak?
0: Cumartesi günü şampiyon olursa Galatasaray pazar günü Ramsar'da yapılmasını bekliyoruz. Ama şu ana kadar herhangi bir resmi şey olmadı tabii ki. Yenikapı ihtimali kesinlikle söz konusu değil. Galatasaray biliyorsun geçen sene 5. yıldızı Yenikapı'da kutlamıştı. Orayla alakalı hem ciddi eleştiriler vardı. Çok sayıda kişi de beğendiğini ve güzel bir atmosfer olduğunu söylemiş. Tabii ki kutlamaların uzaması, yağan yağmur, çok fazla sanatçının sahne alması gibi birçok eleştiri vardı. Galatasaray bundan sonra sadece işte 6. yıldız olursa böyle çok kalabalık 1 milyon, 1,5 milyon kişiyle Yenikapı'da kutlama yapabilir ama onun haricinde ben kutlamaların daha farklı olacağını düşünüyorum.
1: Bu taraftara açık mı olacak? Yani bir biletlendirme ücret olacak mı? Onu da dinleyicilerimizin soruyorlar çünkü. Aydınlanması adına.
0: Tam net değil ama sonuç olarak kombinesi olan taraftarlar var. Tüm sezon boyunca gelip takımı destekleyen çünkü Galatasaray 40 bin ortalamayı oynuyor iç sahada. Onlara da bir şey yapacağını düşünmüyorum yönetimin. Ama yine de orayla alakalı ücretsiz bir şekilde olur ama ücretsiz bir şeydi. Yine bir bilet alarak yani bilavede bilet alarak girilir. Aynı şeyde şampiyon basına açık, taraftara açık antrenmanda olduğu gibi. Orada da yine bilet alınmıştı ama ücretsiz tabii ki.
1: Emre Oktay, bir de son olarak sakatlık ve cezalı oyuncu ya da oyuncular hakkındaki bilgilerini de rica edeyim senden.
0: Gabriel Sara'nın bir sakatlığı var abi. Ayak bileğinde ödem vardı. Yine Asprilla'nın Göztepe maçında dizinden sakatlanmıştı. Hala dönemedi. Onun bir sakatlığı var. Onun haricinde Güray Güvenç zaten kart cezalısı. Onun haricinde Galatasaray'da bir eksik oyuncu yok şu an için.
1: Anadolu Ajansı'ndan Emrah Oktay, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Başka eklemek istediğin bir şey varsa onu da alalım sevgili Emrah.
0: Yok abi, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese de mutlu günler.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal. Evet, sevgili Emrah'tan da bilgileri aldık. 0212 273 10 10, 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyor olacağım. Evet, Trabzonsporlu çok taraftar yazmış. Hocam, Trabzonspor'dan haber yok mu diye. Trabzonspor'dan transfer haberi var. Son dakika bilgisini vereyim size. Hatta Trabzonspor'un bence hani en iyi transfer haberini verenlerin başında geliyor sevgili Hasan Tuncel. Radyo Gol'e hoş geldin yayınımıza Hasan'cığım.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam.
1: Nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ederim sizi sormalı.

0: Teşekkür ediyorum. Trabzon'da havalar nasıl? Seni takip ediyorum. Çok doğru bilgiler veriyorsun. Çok doğru şeyler söylüyorsun. Özellikle Trabzon'un nasıl söyleyeyim, ilgi duyduğu futbolcularla alakalı ve Trabzon'a gelen oyuncularla alakalı. Seni de doğru tespitlerin için tebrik etmek istiyorum ayrıca.
1: Teşekkür ederim. Elimizden geldiğince istikrarlı bir şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz diyeyim, ne diyeyim.
0: Önce takım için bilgilerini alacağım ama şimdi Batagov yok, Savic yok, Pina yok, evet. Mustafa yok. Arka dörtlüde kim olacak? Olacak mı? Çıkacak mı takım?
1: Savunma çöktü diyebiliriz Trabzonspor'da.
0: Çok önemli bir aslında, maç var Beşiktaş.
1: Evet, bu aslında zaten Trabzonspor'un sezon boyu konuştuğumuz bir problemiydi. Tamam, bir 11'i çıkartabiliyordu Trabzonspor ama rotasyonu hep problemli oluyordu. O nedenle de sürekli yaptığımız eleştirilerin başında kadro derinliği noktasında biz konuşuyorduk. Yine aynı sorunla Trabzonspor baş başa 3 haftadır Savic'in gidişiyle birlikte, önce Batagov gitti, sonra Savic gitti. 3 haftadır savunmadı, stopersiz kaldı. Son hafta Fatih Hoca altyapıdan yetişmiş olan Salih'i tercih etti. Ondan önce de Lüvik'i hiç mevkisi olmamasına rağmen sol bek oyuncusu Lüvik oynamıştı. Geçtiğimiz hafta da Salih oynadı. Salih
0: İyi
1: burada
0: Salih,
1: beğenildi. Evet, beğenildi. Güzel. Çünkü altyapıdan Trabzon halkının, Trabzon kamuoyunun da beklentisi gençlerden yana, genç oyuncuların oynatılmasından yana, en azından her ne kadar bir hedef maçı olarak görünmese de Beşiktaş maçı yine büyük bir maç, yine kaderini etkileyecek maç. Ligdeki durum ne olacağı belli değil, hala matematiksel olarak herkesin her şansı devam ediyor, ilk üç için konuşuyorum. Burada Trabzonspor Kulübü'nün bir karar vermesi gerekiyor. Ligdeki konumunu mu belirleyecek, Fenerbahçe'yle yeniden yarışma yapacak, yoksa sadece kupaya mı odaklanacak? Bu konuda netleşmesi gerekiyor. Belki şu biraz önce senin saydığın eksikler de Trabzonspor'un mücadelesini %100 etkileyecektir. Çünkü bu sene Trabzonspor'un en çok çalışan bölgesi sağ ve sol kanatlarıydı. Bütün Trabzonspor'un yükünü taşıyan iki oyuncu Beşiktaş maçında yok. Halini buralarda bir ekleme yapmak durumundasın. Mustafa'nın yokluğunda zaten buraya Lüvik transfer edilmişti. Lüvik olacak orada. Sol bekte. Sağ beke de baktığımız zaman burada da Pina'nın yokluğunda genel olarak Trabzonspor'da bir yedek oyuncusu olmadığı için burada Ozan Tufan'ı oynatmasını bekliyoruz. Fatih Hoca'nın daha önce büyük maçlarda da Ozan sağ bek pozisyonunda defalarca kez Trabzonspor'da görev yaptı. Savunma ikilisi de haliyle Salih geçtiğimiz haftadan beğenildiği için burada olacaktı. Yanında da Kibuke olacak.
0: Evet. Peki sevgili Hasan Tuncel, en çok gelen sorulardan bir tanesi ve merak edilen de şu: 22 Mayıs'ta Antalya'da Türkiye Kupası finali oynanacak. Ola ki Trabzonspor'un Gençler Birliği'ni geçmesi durumunda Antalya'nın yeri değişecek mi? Yani bununla ilgili tartışmalara bir son noktayı koyabilir misin? Çünkü Trabzon Antalya herhalde bildiğim kadarıyla 1250 kilometre falan.
1: Yani Konya'ya 3 saat, Trabzon'un neresi 10-12 saat, artık daha fazla da olabilir.
0: Evet, ve deniyor ki iki kulüpte
1: bakacak olursak
0: Trabzonspor'un kalması halinde Konya ve Trabzonspor isterse yeri değişebilir. Bazıları yeri değişmeyecek, bu kesin bilgidir diyor. Senden doğrusunu öğrenebilir miyiz?
1: Trabzonspor çıkarsa hem Konya Spor'la da bir görüşme yapacak. Çünkü daha Konya Spor'la Trabzonspor yönetimi oldukça iyi anlaşan iki Süper Lig ekibi. Aralarında bir problem yok.
0: Başkanlardan dolayı da.
1: Uzun süredir böyle. Trabzonspor'a bir talepte bulunursa Konya Spor'un da burada çok net keskin bir tutum içinde olacağını ben düşünmüyorum. Bunun çünkü tarihi olarak da hafta içine denk geliyor.
0: Evet,
1: ve sonrasında
0: günü
1: bayram. Ve bizim öğrendiğimiz bilgilere göre de Antalya Spor maçlarını oynadı. Sahanın zemini de çok da böyle iç açıcı bir durumda değil. Yani bir final maçının oynanacağı yerin zemininin çok iyi olması gerekir. Çünkü bu ne? Kamuoyu bunu takip edecek. Bu Türkiye'de iki takımın kaderini belirleyecek maç, Avrupa'ya gidip gitmem açısından çok önemli. Ayrıca bunun bir geliri var zaten. İnsanların bir de buraya ulaşımı var. Geçtiğimiz sene Trabzonspor Antep'te oynadı finali. Yine aynı sorunlarla baş başa kaldı.
0: Evet. İki finalde de kaybetti Trabzon bu arada.
1: Taraftarını getiremedi. Niye? Direkt uç problemi yaşadı. Havalar soğuktu. Kardan dolayı gidemediler. Vesaire vesaire. Bütün problemleri rastlamama adına ben Trabzonspor'a finale çıkarsa Konyaspor'la da görüşüp yer değişimi konusunda yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Burada aslında mesele şu: daha önceki yıllarda, çünkü Trabzon ilk defa finale çıkmıyor. Daha önceki yıllarda Beşiktaş'ta da oynadı, Galatasaray'da, Fener'le de bir sürü finaller oynadı. Ne olurdu bu işin yapılış şekli şuydu. İki takımın da fikri alınırdı. Ona göre bir stat belirlenirdi. Trabzon Beşiktaş'ta oynadı. İstanbul'u tercih etti. Olimpiyat stadını mesela. Bunu erkenden daha belirlemenin bir anlamı olduğunu ben düşünmüyorum. Burada bir ciddi bir hata var. Planlama hatası. Tarih olarak da, zemin olarak da, stat olarak da. Bir de yakınlık uzaklık olarak da. Nedir bu işin doğrusu? Ortada bir yerde oynamak veya iki kulübün mutabık kaldığı bir yerde oynamak. Ama tabii bu yaptığımız konuşmaların şu an bir anlamı yok. Çünkü Trabzon'un önce bir finale çıkması gerekiyor. Gençler Birliği karşısında. O da artık sezonun kırılma maçı olacak Trabzonspor adına.
0: Evet, Almanya'dan dinleyicilerimiz var, sana sevgilerini saygılarını yollamışlar. Hasan Bey'e sorabilir misiniz diyor. Fatih Tekke neden Arda Öztürk'ü oynatmıyor diyor. Bu da çok soruluyor.
1: Evet, bu sene başından beri itibaren Trabzonspor'a taraftarların konuştuğu bir konuydu. Aslında geçtiğimiz sene Fatih Tekke kampa almıştı Arda'yı. Kampta bulunan oyunculardan ve A takıma yükselmesini beklediğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Ancak daha sonra disiplinel bazı problemler oldu oyuncu ve kulüp arasında. Kulüp kararı alındı ve oyuncu bu sene U19'da bırakıldı. Üst tarafa çıkarılmadı. Hocanın kararıyla, Fatih Tekke'nin kararıyla bu karar alındı. Fatih Hoca ile ve oyuncu arasında çözülmesi gereken bir konu. Şu zamana kadar oturup konuştuklarını düşünmüyorum. Eğer araya birileri girer, yönetimi olur veya Fatih Hoca ile Arda arasında bir aray bulacak birisi olur, o zaman daha farklı şeyler konuşabiliriz ama şu an itibariyle dediğim gibi disiplinel bir problem. Bu hoca ile oyuncu arasında çözülecek bir durum. Haliyle hocalar biliyorsun böyle çok takım içerisinde problem yaratacak oyuncuları İstemezler. Oran patronu da odur. O ne derse o olur. Yani bizim isteme, biz de bunu daha önce çağrılarını yaptık. Ama dediğim gibi hocayla oyuncu arasında yaşanmış bazı sorunlar oldu. Bu sorunlar çözülemedi. Bir yıl geçti neredeyse. Belki kamp dönemini itibariyle daha farklı bir yolda izlenebilir. Burada belki başkan girer araya, belki yöneticiler girer araya. Ya da oyuncu, çünkü devre arasında oyuncu gidecekti. Trabzonspor yüksek de bonservis talep etti. Bu yüksek bonservis talep etmenin anlamı şudur: ben oyuncumu göndermek istemiyorum demek. Burada da böyle bir çizgi de var. Yani kulüp haklı olarak oyuncu takımda tutuluyor hala.
0: Karşı zaten tarafta isterse ya tutarsa gibi bir şey oluyor yani.
1: Yani burada hocaların taşın altına elini koyması gerekiyor. Çünkü genç oyuncudur, hata yapabilir. Fatih Hoca da gençliğinde hatalar yapmıştı. Arda da bazı hatalar yapmış olabilir. Çünkü bu işin hani detayında daha farklı şeyler var. Maça çıkmama gibi, 19 maçtan da maça çıkmama gibi detaylar var. Bunlar çok konuşmanın da bir anlamı yok. Çünkü bu zamandır bunları söyledik. Burada günün sonunda hocayla oyuncu arasında bir konuşma yapılması ve karar verilmesi gerekiyor. Kulüp olarak baktığımız zaman kulüp Arda'yı değerli buluyor ve bir takıma da satmak istemiyor ama burada bir karar verilmesi gerekiyor bu oyuncuyla alakalı. Çünkü o da 19'da artık oynayamayacak. Kontenjanda doldurdum seni. Kontenjan oyuncusuydu. Ve artık yavaş yavaş onun da profesyonel maçlarını oynaması gerekiyor.
0: Adaşın Hasan İlbaş'tan sana bir mesaj var. Sevgilerini yolluyor. Olay kalıyor mu demiş.
1: Şöyle. Olay kalıyor mu? Bence zor.
0: Evet.
1: Çünkü Trabzonspor'un bu sene daha önce bunu başkan da söyledi, en az 2 oyuncu satması planlanıyor. Yapılan planlamada 7-8 transfer bekleniyor. 2 tane de yüksek gelirli transfer bekleniyor. Çünkü bu oyuncuları alabilmen için, bu sürecin, bu şarkının dönmesi için elindeki oyunculardan satarak para kazanıp o diğer oyunculara yatırım yapma düşüncesi var. Bu nedenle Olay'ın ben Dünya Kupası'ndan önce gitmesini beklemiyorum. Orada Dünya Kupası'na eğer şans bulur da iyi bir performans ortaya koyarsa
0: fiyatını da
1: ayrılmasını bekliyorum. Yani o bir stratejidir. Şu anda da Trabzonspor transfer için gittiği oyuncuların çoğu Dünya Kupası'nı bekliyor. Ki Olay'da da durum aynı şekilde. Chelsea'nin, Manchester City'nin birçok takımın bu oyuncuya ilgisi var. Alakaları var. Birçok takım kendi nasıl diyeyim size, oyuncu izleme ekiplerini gönderdi Olay için bu sene. Ama son 3-4 maça baktığımız zaman Olay'da da bir form düşüklüğü var.
0: Yok, kesinlikle özgüvenliği alakalı.
1: Bu transferini ve rakamı etkileyebilir. Hı-hı. Bu O nedenle onun da kendini toparlaması gerekiyor bu son iki maçta.
0: Hasan Tuncel, seni de bulmuşken ben de bir soru sormak istiyorum. Şimdi Beşiktaş Trabzonspor karşısında Çibuke Vivu için 4 Premier Lig takımından ve 2 İtalyan ekibinden Beşiktaş Trabzon maçı için

0: için scoutların yer ayırttığı söyleniyor. En doğru ağız olarak da senden bu bilgiyi doğrulayabilir miyiz?
1: Beşiktaş'ta Galatasaray maçında izlediler. Trabzon'da oynanan Galatasaray maçında 4 tane Premier Lig ekibi Çubukay'ı bizzat
0: elinde. Şimdi de yer ayırmışlar da.
1: Muhtemelen öyle zaten doğru bilgidir. Çünkü bu Avrupa kulüpleri bir oyuncu bir kere izlemiyorlar sonuçta. Güncel form durumunu takip ediyorlar. Ve ona göre hamle yapıyorlar. Ben Çubukay ile alakalı daha önce de bu yorumu yapmıştım. Ben Çubukay'ı Olaya ayarında bir transfer olarak görüyorum. 5 milyon euro, 5,5 milyon euro bedelle katıldı Trabzonspor'a. Ben değerinin en aşağı 5-6 katı satılmasını, yani öyle teklif almasını bekliyorum diyor. Satılması evet. Değil de çünkü Trabzonspor'un ilk düşüncesi oyuncu önümüzdeki sezon oluşturacak kadroda takımda tutmak, bu kesin. Ama yüksek de çok böyle Trabzonspor'un reddedemeyeceği teklifler de gelirse halini önünde çok kapatacağını düşünmüyorum. Yani kafa bulandırıcı teklif. Biliyorsun olabiliyor.
0: Olabiliyor.
1: Futbol dünyasında bakıyorsun diyorsun ki ya 40 milyon 30 milyon bu tür civarda teklifler geldiği zaman yani bunları reddetmek öyle kolay değil Trabzonspor gibi bir kulüpte. Ama kulübün ilk hedefi oyuncuyu takımda tutmak, çünkü Batakov sakat, ne zaman döneceği belli değil. Bu hafta ameliyat olacak. İki tedavi yöntemi var, onu da söyleyeyim. Eğer dizine dikiş atılırsa 4 ay olacak. Parça tedavisi olursa 1,5 ay olacak. Bu oyuncunun geri dönüş süresi. Bu da ne oluyor? Trabzonspor'un eğer Avrupa Ligi'ne giderse burada oynayacağı bazı maçları kaçırması demek. Diğer senaryoda sezon başını da kaçırması demek. Evet. Hani birçok konuda sıkıntı yaşayacak Trabzonspor. Buraya elindeki en sağlam oyuncusunu da gönderirse çok ciddi problemler içerisinde. Bu da bir planlama hatası olur. O yüzden diyorum Trabzonspor'un ilk hedefi Çubukay'ı takımında tutmak.
0: Sevgili Hasan Tuncel, reklam arasına gitmeden yaklaşık 20 küsür mesaj var sana. Çok sevgiler, selamlar iletilmiş. Bir tanesini okuyayım. Trabzonspor taraftarı Metin Bey diyor ki, Çağatay abi lütfen Hasan Tuncel'e sorabilir misin? Trabzonspor testleri hakkında güncel gelişme var mı? Ben de son olarak Felipe Agosto'yu haberini vermiştin. Benfica istiyor diye. Onu da söylersen o haberle de seni uğurlamak isterim.
1: Felipe Agosto geçtiğimiz sene o da Trabzonspor'a 5 milyon euroya katıldı. Değerini şu an itibariyle 3 veya 4'e katlamış durumda. Geçtiğimiz sene Rusya Ligi'nden teklif aldı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif aldı. Bunlar 10-15 milyon euro civarlarındaydı. Şu anda da Benfica'nın ilgisi var. Sadece Benfica değil, 3-4 tane daha takımın olduğunu söyledi başkan. Muhtemelen yine Rusya'dan ilgi ve teklifler var bu oyuncuya. O Brezilyalı oyuncular Rusya pazarında çok tercih ediliyor. Sen de biliyorsun. Oradaki ambargodan dolayı. Ve Brezilyalı oyuncular ciddi ilgi duyuyorlar. Ve yüksek rakamlar teklif ediyorlar. Geçtiğimiz sene ben bir tanesi de Rusya'dan olduğunu düşünüyorum. Felipe Augusto'ya. Trabzonspor satabileceği oyuncular arasında bence Felipe Augusto.
0: Takas olabilir mi Hasan Tuncel?
1: İyi olmasın. Kabral'ı istiyordum Trabzonspor. Ama şöyle bir durum var orada. Kabral İşin burun adalarıyla milli takıma gidiyor. Burada
0: Dünya Kupası'nda oynayacak.
1: Milli takımı bekler bu oyuncular.
0: Evet.
1: Bir kanatta Wagner Pina var, diğer kanatta Kabral var.
0: Muçi için neler söyleyeceksin?
1: Kim için?
0: Muçi.
1: Muçi ile alakalı yani başkan da söyledi. Fuat Hoca'nın olumlu rapor verdiğini söyledi. Ama hala ben bazı çekinceler olduğunu düşünüyorum kulüp içerisinde. 8,5 milyon euro bonservisle alakalı. Belki bir indirim talep edebilir Trabzonspor Beşiktaş'tan.
0: Evet Hasan Tuncel, çok teşekkür ediyoruz. Beni kırmadın, yayına da bağlandın. Sana sevgiler diliyorum. İşin gücün rast gitsin inşallah.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere, hoşçakal. Evet, 0212-273-10-10-0-542-273-10-10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde programın son bir saatine giriyoruz. Lütfen bizlerden ayrılmayın, kısa bir ara. Efendim şu anda doğru frekansısınız, 92.2'de Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde. Hem mesajlarınız geliyor, hem haberler geliyor, hem spor yazarlarımız bekliyor, ama Beşiktaşlı taraftarları özellikle ilgilendiren haberler var. Çok doğru bir bilgi var Sergen Yalçın'la ilgili. Beşiktaş'ın biliyorsunuz Konya yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'a bir su şişesi fırlatılmıştı. Sergen istifa sesleri vardı, yönetim istifa sesleriyle birlikte. Ve soyunma odasında da büyük bir kriz oldu. Çünkü Sergen Yalçın istifadan döndü. Taraftarların kendisini istifaya çağırıp üzerine yabancı madde atmasına çok içerlemişti Sergen Hoca. Ve istifa kararı aldı. Yöneticilerin büyük gayretleri sonrasında da kararından Vazgeçmeyin.

0: geçti. Bununla ilgili sevgili İsmail Er'in de Hürriyet Gazetesi'nde haberi var. Ben o haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Daha sonrasında sevgili İsmail Er müsaitse tabii bu haberin detaylarını da kendisinden almak isterim. Sahasında Konyaspor'u uzatma anlarında yediği golle 1-0 mağlup olan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş'ta karşılaşma sonrası taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'a büyük tepki gösterip istifaya davet ederken deneyimli çalıştırıcının yaşananlar üzerine istifanın eşiğinden döndüğü öğrenildi. Karşılaşmanın ardından Sergen Hoca'ya tepki gösteren taraftarlardan da bazıları tecrübeli teknik adamın üstüne yabancı maddeler atmıştı ve iddialara göre de bu duruma önce çok şaşırmış, daha sonra da çok içerlemiş Sergen Yalçın soyunma odasında takıma görevi bıraktığını bildirmiş. Tabii bunu haber alan Beşiktaş Başkan Vekili Hakan Daltaban, futbol şubesi yöneticileri Melih Aydoğdu, Murat Kılıç soyunma odasına gidiyorlar Sergen Yalçın'a. Hocam taraftar yönetime de istifa ediyor, fevri karar verme diyor. Ne kadar doğru işler yaptığını, yapılanma içinde olduğunu biliyoruz. Her zaman yanındayız, destekliyoruz diyerek moral veriyorlar ve Sergen Yalçın'ın teknik ekibini de bu şekilde bırakmak sana yakışmaz dediği öğreniliyor. Bunun üzerine Sergen Yalçın da şimdilik kararından vazgeçiyor. Dediğim gibi sevgili İsmail Er'in haberi ve şu anda mikrofonun diğer ucunda da Hürriyet Gazetesi'nde İsmail Er var. Sevgili İsmail Er, çok teşekkürler. Haberin detaylarını birinci ağızdan senden dinlemek istiyoruz. Sergen Yalçın istifa etti. Nasıl döndü? Bu süreci bize paylaşabilir misin?
1: Buraya gelmemizin esas nedeni, ya bu konunun nedeni Konyaspor'a elenmesi. Yani hem ekonomik olarak hem futbol olarak fersah fersah içinde olduğu bir takım Konyaspor'a nasıl yenilir? Bunun sorumlusu başta başkan Serdar Adalı, yönetim kurulu ve teknik direktör Sergen Yalçın. Hepsi de bu işin içerisindeler. Yani sen, ben ya da bilmem ne medya falan değil. Onun için herhalde gerekli tedbirleri Trabzonspor maçından sonra alacaklar. Sergen Yalçın da zaten Konya maçından sonra istifa kararı almıştı. İkinci başkan Murat Kılıç caydırmak için önemli çaba sarf etti. Bundan sonra artık en önemli olay Beşiktaş'ta istikrarı yakalamak. Ahmet gitsin, Mehmet gelsin, Sergen gitsin, bilmem ne gelsin. Ama bizim Beşiktaş'ta şu var. Yerli ne kadar teknik direktör gelirse herkes yerli teknik direktöre düşman. Yabancı teknik direktörü ayakta alkışlıyorlar. İsmail geldi, Santos geldi, Solkayer geldi, Broncos geldi. Adamlar takımın içine ettiler, buradalıkları doldurdular, alkışlanarak gittiler. Ama bir yerli oyuncu, yerli teknik direktör geldiği zaman her türlü protesto, her türlü istifa, her türlü şey bağlanıyor. Bu Beşiktaş taraftarlarının da sanırım makus talihi ya da bir övgüleri var.
0: Evet. Peki yani istikrar diyorsun sevgili İsmail Er. Yani Sergen Yalçın gitse yerine kim gelecek ki? Ya yabancı teknik Sergen direktör Yalçın mü gelecek? Yine aynı gitse, süreçler mi yaşanacak?
1: Herhalde yabancı teknik direktör gelir. Çünkü herkes yönetici teknik direktörü ister. Türkiye'de böyle. Yani Türkiye'de olay bu. Şimdi Galatasaray'ın başarısı, Okan Buruk'un başarısı nereden geliyor? 4 yıldır takımın başında istikrarı var. 5-6 tane de kemik oyuncusu var. Bu kemik oyuncuyla beraber yanına önemli yıldızları yerleştiriyor ve istikrarını sürdürüyor.
0: Evet. Şimdi bazı oyuncularda da bir performansa bayağı bir düşüklük var. İsmail Er, ben maçı da canlı izledim Konyaspor karşılaşmasında. Senin düşüncelerini merak ediyorum. Yani bu takıma da yansımış. Yani bir hani Beşiktaş ruhu, bir isteği yoktu. Neden böyle oldu? Bu kadar bir aydır bekleniyor.
1: Ruh giderse skor hiçbir zaman gelmez, başarı gelmez. Onun için önce ruhu geri getirmek lazım.
0: Evet.
1: İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
0: Görüşmek üzere İsmail Er. Evet, İsmail Er bizle son görüşlerini paylaştı. Beşiktaş'taki son durumu da kendisi bizlerle paylaştıktan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gazete haberlerine hiç bakmadık bugün. Birazcık da gazete haberlerine bakalım. Dün Fenerbahçe basket kazanması halinde dörtlü finale kalacaktı Fenerbahçe. Hatta bir ara ben de bir göz attım. Farkı 19 sayıya kadar çıkarmıştı fakat devamını getiremedi. Fenerbahçe'de Zalgiris'e mağlup oldu. Hatta 81-78. Evet, yanlış söylemeyeyim diye de gazeteden de baktım. Ve Zalgiris'e deplasmanda ilk yenilgisini alınca seride durum 2-1 oldu. Ve şu durumda Fenerbahçe Final Four'u da ertelemiş oluyor. Yine bakıyoruz. Evet, dün Şampiyonlar Ligi maçı vardı. 5-4'ün rövanşında 1-1 biten maç vardı. İkinci karşılaşma Paris Saint Germain Bayern Münih'le deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Adını finale yazdırmıştı. Evindeki karşılaşmada 5-4'lük tarihi bir skor kazanmıştı. Fransız ekibi Almanya'da oynanan maçın da çok enteresan hani bir maçtı. Hakikaten özellikle yani büyük topçular böyle maçlarda belli oluyor. Harry Kane oyuna giriyor, oyuna girer girmez 90+4'te skoru 1-1'e getiriyor. İşte topçular da, büyük topçular da böyle, büyük futbolcular da böyle. Yani Harry Kane'in de artık Ballon d'Or almaması için bir sebebinin kalmadığını düşünüyorum. Paris Saint Germain finale yükseldi. Final maçı ne zamandı? Yanlış hatırlamıyorsam 30 Mayıs'ta Macaristan'da Budapeşte'de Puşkaş Arena'da oynanacak. Paris Saint Germain'le Arsenal arasındaki finali hep birlikte izleyeceğiz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yine gazete haberleriyle devam edelim. Evet, bakıyoruz. Sayın Aziz Yıldırım'ın seçim için kararını verdi, diğer adayları da çağrı yaptı, kulübün geleceğinden endişe ettiğini ve gelen çağrılara kulak verdiğini belirten Yıldırım, destansı 120. yıl için adayım, tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum dedi. Genel kurulun ertelenmesiyle ilgili biraz önce Fenerbahçeli spor yazarlarına da bağlandık, son bilgileri de aldık. Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul öncesi bir problem var. İşte stadın içinde yapılacak olan genel kurul için tarih 30-31 Mayıs. Yani hep genelde şu olur, çoğunluğun sağlanamaması diye bir şey vardır. Hep bunu duyarız. Ondan sonrasında da bir hafta sonra seçim olur. Burada da tarih 6-7 Haziran olarak belirlenmiş. Ancak statta 1 Haziran'da milli takımın Makedonya ile maçı var. Sıkıntı yetkililerin saha genel kurula hazırlığı için yeterli süre olmadığını söylemesi ve genel kurulunda bir hafta ertelenmesinin gündemde olduğu belirtiliyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, Fenerbahçe'deki seçimden Galatasaray'daki seçime, 23 Mayıs'taki seçime tek aday olarak giriyor Sayın Dursun Özbek. Galatasaray'da en uzun süre başkanlık yapan da benim bildiğim kadarıyla ikinci isim olacak. Haberin detaylarına bakalım. Hürriyet gazetesinde Ali Sami Yen'den sonra Dursun Özbek, yaklaşık 6 yıl 7 ay bu görevde bulunan 77 yaşındaki Özbek yeni dönemle birlikte Supi Batur 8 yıl 2 ay, Selahattin Beyazıt 7 yıl 8 ay ve Ali Uras'ı 7 yıl 1 ay geçecekmiş. Zirvede ise 14 yılla kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen varmış. Galatasaray'da 23 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurulda tek aday olan Dursun Özbek, yeni dönemiyle birlikte kulübün tarihine geçmeye çok yakın Sarı Kırmızılar'da 4. dönemini yaşayacak olan Özbek, 2 yıllık görev süresini doldurması halinde söylediğimiz gibi Ali Sami'nin ardından kulüp tarihinde en uzun görev alan ikinci başkan unvanını da kazanacak. 121 yılda 38 farklı isim görev almış bugüne kadar. Biraz önce de saymıştım, çok önemli isimler var ve 77 yaşındaki Sayın Dursun Özbek de en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacakmış. Galatasaray Kulübü'nün tarihinde 121 yıllık tarihte 38 farklı isim başkanlık yapmış ve kulübün kurucusu ilk başkanı olan Ali Sami Yen yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda da zirvede yer almış. Acaba Dursun Özbey'in Galatasaray'da neleri var? Tabii bu arada bakıyorum. bu mesajları ben yayından sonra yazılı olarak size cevap verebilirim Hasan Bey. İnanın ben de bilmiyorum çünkü çok değişiyor. Başkanlığı döneminde futbolda sarı kırmızılara 10 kupa kazandıran 11. için

0: geri sayıma geçen Dursun Özbek bu alanda Faruk Süren'in ardından ikinci sırada yer alıyormuş. Galatasaray'da Özbek'le 3 dönemde toplam 4 Süper Lig ve 3'er Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamış. Sürenli Cimbom'sa 1996-2001 arasında 4 Süper Lig, 3'er Türkiye Kupası ve TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve birer UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası olmak üzere toplamda 14 kupa sevinci yaşamış. Yarı finalde ilk maçı 3-1 kaybeden Shakhtar'da Crystal Palace deplasmanında diye bir haber var. Arda Turan mucize peşinde. Evet, bu akşam da bunu izleriz. Bana denk geliyor mu? Evet, geliyor. Ayıptır söylemesi, 9'da 10 arası çünkü halı saha maçım var. Yarın sabah da HT Spor'da 09.20'de canlı yayınım var. Oraya canlı yayın konuğu olacağım. Ama maç bitiminde ben de bu maçı izlemeye çalışacağım. Eve gidene kadar cep telefonundan evde de canlı olarak takip ederim. UEFA Konferans Ligi'nde finalistler bugün belli oluyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-1 yenildi. Crystal Palace'ı İngiltere'de devirip son 2'ye kalmak için mücadele edecek. 22'de başlayacak maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacakmış. Bu bilgiyi de paylaşalım. Fransız ekibi Strasbourg'sa 1-0 kaybetti ilk maçın rövanşında. Aynı saatte Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Beşiktaş Park'ta kimler olacak sorusu. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Aston Villa 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'i Türkiye saatiyle 22'de ağırlayacakmış. Freiburg'sa Portekiz'de 2-1 yenildiği Braga ile aynı saatte karşılaşacak ve turu geçenler, ki bu Türkiye için çok çok büyük bir olay, turu geçenler 20 Mayıs'ta Beşiktaş'ta yapılacak olan finalde İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Evet, Antalya Spor haberi de var. Tabii Antalya Spor'da şu an küme düşme hattında, gerçekten işi de zor çünkü Galatasaray ile oynayacaklar. Bir takım açıklamalar var. Başkanın açıklamaları var. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını sizle paylaşmıştım. Evet, Barış Göktürk neden çekildi soruları var. Fenerbahçe'de başkanlık adaylığını ilk açıklayan isimdi Barış Göktürk. Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. O da çekildi. Ve Aziz Yıldırım'a yaptığı çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsı, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutlu olduğunu belirtti. Ve Göktürk bir açıklama yaptı, şunları söyledi. Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım diyerek bir mesaj yayınladı. Yine adaylardan Sayın Hakan Safi, birleşmem söz konusu değil dedi. Programın başında da sizlerle paylaşmıştım. Ve Sarı Lacivertler'de Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından gözler diğer aday Hakan Safi'ye çevrildi. Kendisi de dedi ki seçime tek başıma girmekte kararlıyım. Sayın Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısını da değerlendirdi ve kayıtsız şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun ben tek başıma seçime gireceğim. Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil. Şu anda ekibimle birlikte tek hedefim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ve camiamızı mutlu etmek ifadelerini kullandı diyor. 0212 273 10 10, 0540 273 10 10, ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden yine mesajlarınızla programın yaklaşık son yarım saatine gireceğiz. Dinleyicilerimizden bir istek var. Sevgili Alper Üstün daha da aradım. Sevgili Alper, müsait misin?
1: Müsaitim
0: Çağatay. Şimdi hemen senin müsaadeni aldıktan sonra dinleyicilerimizden Alper Üstündağ'da bağlanabilir misin diye bir istek geldi. Sana da bağlanmak istedim. Özellikle Beşiktaş Konya maçından sonraki
2: hangi parçayı istiyorlar Çağatay'cığım?
0: İstek şarkısı çalamıyoruz biliyorsun ama istek